0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün güç ve dediğiyle ona teslim et. Ayağa kalk, de buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurundayım.

Aydınlığa Doğru başlıyor. Aydınlığa Doğru başlıyor.

177. Bölüm. Bir gün Peygamber Efendimiz yanında arkadaşları olduğu halde Baki kabristanına girdi. Ey müminlerin yurdu! Ey bu yurdun sakinleri! Selam olsun size! İnşallah biz de size kavuşacağız buyurdular. Ashab-ı kiram bu sözleri Efendimiz'den daha evvel de duymuşlardı. Ziyaret etmek üzere kabristana gelenler böyle selam veriyorlardı. Peygamber Efendimiz daha sonra yanındakilere döndü. Kardeşlerimizi görmüş olmamızı pek arzu ederim dediler. Bu sözler görülmeyen fakat özlenen sevgililere ait olmalıydı. Biz senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah'ın Resulü? Bu soruyu bir tek kişi mi sordu, birkaç kişi birden mi? Şüphesiz olan cihet pek çok insanın bu soruyu sormak istediği. Siz benim arkadaşlarımsınız, ashabımsınız. Kardeşlerim ise henüz dünyaya gelmiş değiller. İşte yüzyıllar sonrası dünyaya gelen ve peygamberinin zamanında yaşayamamanın ezikliğini duyan, ona hizmet edememenin ızdırabını gönüllerinde hissedenlere en büyük müjde burada saklıydı. Demek ki Habibi Hüda Efendimiz sadece kendi zamanında yaşayan, huzurunda bulunan insanların feyiz ve bereket alacağı, yetişemeyenlerin mahrum kalacağı bir rahmetin temsilcisi değildi. Asırlar boyu sürüp gidecek olan insanlık, eğer arzu ederse bu yoldan paha biçilmez nasipler alacak. Ona kardeş olma saadetine ulaşanlar bile bulunacaktı. Ya Nebi Allah, sen ümmetinden henüz dünyaya gelmemiş bir kişiyi nasıl tanıyacaksın? Yerli yerince bir soruydu. Efendimiz bunu bir temsille anlattı. Bir adamın güzel bir atı olsa, alnı sekili, ayakları beyaz. Bu adam atını boz renkli, değersiz atlar arasında görse hemen tanımaz mı? Evet ya Nebi Allah, tanır. İşte onlar kıyamet günü abdest azaları pırıl pırıl oldukları halde geleceklerdir. Ben ise havza onların öncüsü olarak varacağım. Daha sonra Fahri Alem Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. Bir kısım kişiler benim havzımdan şaşkın develerin kovalandığı gibi geri çevrileceklerdir. Ben onlara gelin, buraya gelin diye seslenirim. Ya Rab, bunlar benim ashabım diye iltica ederim. Cevap olarak bir melek, biliyor musun onların neler yaptıklarını? Onlar senden sonra hallerini değiştirdiler ve hep öyle kaldılar der. Bense o zaman bırak olsunlar, bırak olsunlar derim. Hiç şüphesiz Allah'ın vahyine dayanan bu haber orada bulunanları iyiden iyiye sarsmıştı. Böyle bir sonuca ulaşmak, Havz-ı Kevser'in yanından kovulmak için iman etmiş değillerdi. Ama yarın ne getirecek? Peygamber Efendimiz'den sonraya kalanları ne gibi kara günler bekleyecekti? Bu arada Peygamber Efendimiz'in havzına dair verdiği haberler zihinlerde kıpırdandı. Havzın uzunluğunu anlatırken bazen Kabe ile Beyt-i Makdis arası kadar olduğunu söylemiş, bazen Medine ile Sana arası kadar olduğunu söylemişlerdi. Sütten daha beyaz, baldan daha tatlı, içenlerin bir daha susamayacakları bir özelliğin yanında gökteki yıldızlar sayısınca rengarenk bardağın bulunduğu bildirilmişti. Bir defasında Efendimiz şöyle buyurmuşlardı. Kıyamet günü mahşer yerine peygamber gelir ki yanında kendine iman eden sadece iki kişi vardır. Bir başka peygamber gelir, yanında üç kişi vardır. Bundan daha çok, bundan daha az ümmetiyle gelen olur o peygambere. Sen kavmine nübüvvetini tebliğ ettin mi denilir. Evet, tebliğ ettim der. Bu defa kavmi çağrılır ve onlara bu peygamber size dini tebliğ etti mi diye sorulur. Hayır derler peygambere ikinci defa. Sana şahitlik yapacak var mıdır diye sorulur. Peygamber Hazreti Muhammed ve onun ümmeti şahitlik eder cevabını verir.
ümmeti Muhammed şahit olarak çağrılır. Bu peygamber ümmetine tebliğ etmiş midir diye sorulur. Evet derler. Bu defa soran, siz bunu nereden biliyorsunuz? Halbuki onun devrinde yaşamış değilsiniz der. Bunu bize peygamberimiz bildirmiştir. Onu tasdik eden insanlarız derler. Efendimiz bunları anlattıktan sonra şöyle buyurmuşlardı. İşte bu Allah'ın şu ayetine dayanır. İşte böylece biz sizi vasat bir ümmet yaptık ki siz insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun. Gel sen ol da Peygamber Efendimizin cehennemden en son çıkan adam hakkında anlattıklarını hatırlama. Adam düşe kalka yürür. Bazen cehennemin alevleri onun yüzünü çalar, yakıp kavurur. Nihayet bir miktar uzaklaşır, sonra döner cehenneme bakar. Beni senden kurtaran Allah'ın şanı pek yücedir. Hiç şüphe yok ki Allah bana gelip geçmiş insanların hiçbirine vermediği nimeti vermiştir der. Bu arada ona bir ağaç gösterilir. O zaman adam Cenab-ı Mevla'ya niyaz eder. Ey Rabbim, beni şu ağaca yaklaştır. Altında gölgeleneyim, suyundan içeyim. Ey Ademoğlu, onu sana verirsem olur ki benden başka şeyler de istersin. Hayır ey Rabbim, isteyecek değilim. Söz veriyor musun? Evet söz veriyorum. Asla başka şey istemeyeceğim. Bunun üzerine Cenab-ı Mevla onu o ağaçlığa yaklaştırır. Adam gölgeye sığınır, ağaçlıktaki sudan içer. Artık rahata kavuşmuştur. Bu arada ona birinciden çok daha güzel bir ağaçlık gösterilir, adam kendini tutamaz. Ey Allah'ım, beni ona yaklaştır, suyunu içeyim, gölgesinden istifade edeyim. Artık bir başka şey istemeyeceğim der. Allah Teala, ey Ademoğlu, sen bana bir şey istemem diye söz vermedin mi? Şimdi seni ona yaklaştırırsam umulur ki daha başkasını isteyeceksin. Hayır ey Rabbim söz, artık hiçbir isteğim olmayacak. Cenab-ı Hak onu mazur görür. Çünkü bu nimetlerin sabredilemez nimetler olduğunu bilir. Adamı ona yaklaştırır. Adam umduğuna kavuşmanın verdiği sevinçle ağaçlığa sığınır. Suyunu kana kana içer. Bu defa ona cennetin kapısına yakın yerde bir ağaçlık daha gösterilir. Burası diğer ikisinden çok daha güzeldir. Adam dayanamaz. Allah'ım, beni şu ağaçlığa yaklaştır. Gölgesinden faydalanayım, suyundan içeyim. Senden bir daha hiçbir şey istemeyeceğim der. Ey Ademoğlu, bir daha benden hiçbir şeyi istemeyeceğine dair söz vermedin mi sen? Evet ey Rabbim söz verdim. Ama yine söz veriyorum, bir şey istemeyeceğim. Cenab-ı Mevla onu yine mazur görür. Onu oraya yaklaştırır. Fakat adam bu defa cennettekilerin seslerini, konuşmalarını duyar. Ya Rabbi, beni cennetine girdir der. Ey Ademoğlu, senin ne bitmez isteklerin varmış. Haydi gir cennete. Adam gider cennete girer. Fakat tıklım tıklım dolu halde görür. Öyle ki ayak basacak yer yoktur. Döner gelir ve Allah'ım, cenneti dopdolu halde buldum der. Git ve cennete gir. Gider ve girer. Fakat o derece doludur ki ayak basacak yer yoktur. Yine döner. Allah'ım, cennet pek kalabalık. İğne atsan yere düşecek gibi değil. Haydi git ve cennete gir. Dünya kadar yer ve dünyanın 10 misli yer senindir. Adam bunu duyunca şaşırır. Allah'ım, sen meliksin, Rabbül aleminsin. Benimle eğleniyor musun demekten kendini alamaz. Peygamber Efendimiz bunları söyleyince azı dişleri görülecek derecede gülmüşlerdi. Ey Allah'ın Resulü, neden gülüyorsun dediler. Allah Teala'nın bu adama gülüşü sebebiyle gülüyorum cevabını verdi. Ve sözlerine şöyle devam etti. İşte cennet ehlinin en aşağı derecede olanı bu adamdır.

Resulullah Efendimiz bir mektup yazdırdı ve Necran halkını gönderdi. Necran emiri Üsküf mektubu şerifi açtı ve okudu. İbrahim, İshak ve Yakub'un Rabbinin adıyla Allah'ın Resulü Muhammed'den Necran emiri Üsküf'a selamet üzere olunuz. Ben bu mektubu yazışım sebebiyle İbrahim, İshak ve Yakub'un Rabbine hamd ederim. Sizi kulların kulluğundan Allah'ın kulluğuna davet ediyorum. Kulların idaresinden Allah'ın idaresine çağırıyorum. Şayet kabul etmezseniz cizye vermeniz gerekir. Bundan da kaçındığınız takdirde size harp açtığımı bilesiniz ve selam. Üsküf'un içini bir korku bürümüştü. Vakit geçirmedi, pek itimat ettiği danışmanı Şurahbil'i çağırdı. Mektubu okuttu ve fikrini sordu. Şurahbil, ''Ben bu konuyu halledemem. Bilirsin ki ben dünya işlerinden anlarım.'' demekle yetindi. Bu defa din adamları toplantıya çağrıldı. Mesele daha geniş şekilde ele alındı. Neticede kalabalık bir heyetin Medine'ye gönderilmesine karar verildi. 60 kişilik bir kafile hazırlandı. İçlerinde yüksek seviyeyi oluşturan 3 kişi vardı. Akıp, Seyyid ve Ebu Haris. Kafile bu 3 kişinin vereceği karara göre hareket edeceklerdi. Medine'ye vardıklarında ikindi namazı yaklaşmış bulunuyordu. Sefer elbiselerini çıkardılar. Yeni, güzel elbiseler giyindiler. Mescide girdiler. Doğu tarafına dönerek ibadete başladılar. Resulullah Efendimiz yanında bulunanlara, ''Onları kendi hallerine bırakınız.'' emrini verdi. Adamlar bildikleri gibi ibadetlerini yaptılar. Necran heyeti Resulullah Efendimizle uzun uzadıya münazara ve münakaşa etti. Konu daha çok Allah'ın birliği ve Hazreti İsa'nın bir ilah olup olmadığıydı. Hazreti İsa anadan doğma körleri iyi ediyordu. Çamura şekil veriyor, kuşa benzetiyor. Daha sonra üfürünce kuş olup uçuruyordu. Ölüleri diriltmişti. Hastalar onun eliyle şifaya kavuşmuşlardı. Bütün bunlar onun ilah olduğuna delalet etmez de ne yapar? Hazreti İsa babasız dünyaya gelmişti. Bu da delalet eder ki onun babası Yüce Allah'tır. Adamlar davalarını böyle savundular. Resulullah Efendimizin onlara yönettiği sorular arasında şu mübarek sözler vardı. Rabbimiz İsa'ya ana rahminde dilediği gibi suret ve şekil vermiştir. Siz bunu biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Rabbimizin yemek yemediğini, içmediğini, defi hacet etmediğini biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Bir kadın çocuğunu rahminde nasıl taşırsa, İsa'yı da anasının öyle taşıdığını, bir kadın çocuğunu nasıl doğuruyorsa öyle doğurduğunu, bir çocuk nasıl emzirilirse öyle emzirildiğini ve beslediğini ve daha sonra İsa'nın da kendi başına yemek yediğini, içtiğini, defi hacet ettiğini siz bilmiyor musunuz? Evet biliyoruz. Hal böyle olunca İsa nasıl Rab olabilir? Karşılıklı sualler ve cevaplar böyle uzayıp gitti. Resulullah Efendimizin getirdiği ikna edici açıklamalar karşısında bir şey diyemiyor, fakat zihinlerini bürüyen, gönüllerini dolduran inancı da bir türlü söküp atamıyorlardı. Bin dereden su getirdiler. Nihayet iş, delil getirmekten ve doğru olanı kabul etmekten çok inada binmiş, ''Yanlış da olsa bizim dediğimiz doğrudur.'' gibi bir hal ve tavır almışlardı ki, Peygamber Efendimiz'i vahiy hali pürüyüverdi. Etraftaki Müslümanlar işaret ederek onları susturdular. Biraz sonra Nebiler Sultanı Efendimiz Ali İmran suresinden indirilen birçok ayeti onlara okumaya başladı. Allah adaleti gözeterek şahit oldu ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Melekleri de, ilim sahipleri de buna şehadet ettiler. Ondan başka hiçbir ilah yoktur.
her şeye galiptir, hikmet sahibidir. Allah yanında gerçek ve muteber din İslam'dır. Kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar ancak kendilerine ilmin gelmesinden sonra aralarındaki ihtirastan dolayı İslam dini hakkında ihtilafa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çabuk görendir. Şayet onlar seninle münakaşaya kalkışırlarsa şöyle de: ben yüzümü Allah'a teslim ettim. Bana tabi olanlar da yüzlerini Allah'a teslim etmişlerdir. Kitap verilenlere ve kitap verilmeyen ümmetlere de ki: siz İslam'ı kabul ettiniz mi? Şayet İslam'ı kabul ederlerse doğru yolu bulmuşlardır. Şayet yüz çevirirlerse bilesin ki sana düşen ancak tebliğdir. Allah'sa kullarını hakkıyla görendir. Daha sonraki ayetlerde İmran'ın hanımı ve Hazreti İsa'nın büyük annesi olan hanımının Allah'a yaptığı niyazdan, Hazreti Meryem'in doğmasından ve yetişmesinden bahsedildi. Hazreti Meryem'e karnında taşıdığı Hazreti İsa hakkında bilgi verildiği anlatıldı. Hazreti İsa'nın hayatı hakkında bilgi verildi. Onun babasız olarak dünyaya gelişi konusunda sıkı sıkıya sarılan Hristiyanlara yönelerek: hiç şüphe yok ki İsa'nın durumu netice itibariyle Adem'in durumu gibidir. Allah İsa'yı babasız yarattıysa Adem'i de topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. Allah bir şeye ol deyince derhal oluverir. Hakkı beyan etmek Rabbine aittir. O halde asla şüpheye düşenlerden olma. Sana ilmin gelmesinden sonra artık kim seninle cedelleşmeye çıkarsa de ki: gelin, oğullarımızı ve oğullarınız, kadınlarımız ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağırıp toplanalım. Sonra da Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine inmesi için tazarru ve niyet edelim. İşte bu anlatılanlar gerçek olan haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'sa her şeye galiptir, hikmet sahibidir. Eğer iman etmekten yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah fesat çıkaranları hakkıyla bilendir. Bu adamlar cahil kişiler değillerdi. Sözün doğrusunu yanlışından ayırt edecek kabiliyette insanlardı. Tutundukları fikirlerin geçersiz olduğu açıkça gösterilmiş, onlar da anlamışlardı. Bir anadan doğan, normal bir çocuk gibi büyütülen, insanın her hususiyetini taşıyan bir varlığın ilah olamayacağını anlayacak derecedeydiler. Ama bir inatları vardır. İçlerine yerleşmiş bulunan batıl bir inanç vardı. Bu ikisini de söküp atamıyorlar ve netice olarak kusuru Peygamber Efendimiz'de buluyorlardı. Artık o gece baş başa verip düşünecekler, Peygamber Efendimiz'de son defa bir araya gelecekler, karşılıklı oturacak ve hakikati bile bile inkar edenin tepesinden lanetini yağdırması için Allah'a dua edeceklerdi. Bu karar üzere Peygamber Efendimiz'in huzurundan ayrıldılar.

0: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

kaldım gaffar iken. Ay pörtücü settar iken, kime giden sen var iken.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Cemre Efendim.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Reklamları dinlediniz. Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.
10: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 24 Mayıs. Günün ayeti. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Tövbe Suresi 112. Günün hadisi. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affet. Kaynak Tirmizi. Günün sözü. Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır. Hazreti Ali. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Allah ismi şerifiyle yapılan deyimler. El mülkü lillah. Mülk Allah'ındır anlamına gelir. Mülk, üzerinde tasarruf hakkı bulunan şey, alınıp satılan şey anlamındadır. Varlık ve saltanat için de kullanılır. Tüm varlıkları var edip yaratan Allah'tır. Her şey O'nun mülküdür. İnsanların bir mülke sahip olması mecazi ve geçicidir. Malikül mülk, mülkün sahibi demektir. Mülkün esas sahibi Allah'tır. Kur'an'da şöyle buyurulur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Gökle yer arasında bulunan şeyler de O'nundur. O'nun mülkte ortağı yoktur. De ki, mülkün gerçek sahibi Malikül Mülk olan Allah'ım. Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Sözün özü. Kendi nefislerine faydası olmayanın sana da faydası yoktur. İmam-ı Şafii. Günün duası. Allah'ım, ey Rabbimiz ve ey her şeyin Rabbi. Bizi ve ailemizi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi. Amin.

muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, ilmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın, o hayretten der daim, eyvah, kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan Hakk'a feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

0: Furkan'dadır elmas hakikat. Dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi satmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım, zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım, mahşeri ekberden çekinmem, mescid-i azamdan çekilmem. Lütfu yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, arş-ı rahman zilline uçacağım, sen gibi şaşmam inşallah.
1: Şimdi reklamlar.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür. Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ebu Yusuf Abdullah İbni Selam, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, ey insanlar, selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alakanızı ve yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız ki bu yüzden selametle cennete giresiniz, buyururken işittim.

0: Çağlar Üstü Mesaj'ın günümüz frek...
1: Şimdi haberler. Mescid-i Aksa'da Siyonist çeteler tarafından gerçekleştirilen son baskın, tehlikeli ve eşi görülmemiş bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. İşgalcilerin beraberlerinde kanla bulandırılmış ekmek parçalarından oluşan ve sözde ekmek kurbanı olarak adlandırılan malzemelerle Aksa'nın avlusuna girmesi, 1967'den bu yana ilk kez yaşanan bir gelişme olarak değerlendirildi. Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna katılan aktivistlerin ifadeleri, Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiği belirtilen ağır ihlalleri yeniden gündeme taşıdı. Tanıklıklara ve uluslararası medya kayıtlarına göre alıkonulma sürecinde sistematik işkence ve insanlık dışı muameleler uygulandı. Aktivistlerin anlatımlarında sivillerin uluslararası sularda alıkonulmasının ardından yüzen hapishane olarak tanımlanan gemilere götürüldüğü, burada darp, aç bırakma, su ve uykudan mahrum bırakma gibi uygulamalara maruz kaldıkları ifade edildi. Ayrıca bazı katılımcıların çıplak bırakılma ve yoğun psikolojik baskıya uğradıkları da aktarıldı. ABD ile İran arasında diplomasi trafiği devam ederken Washington'da yeni askeri saldırı hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. ABD basınına konuşan planlamaya doğrudan vakıf kaynaklar, Trump yönetiminin Cuma günü İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası için hazırlık yaptığını aktardı. Partiler arasındaki bayramlaşmalar dolayısıyla Hüdapar 7 partiyle bayramlaşacak. Hüdapar'dan yapılan açıklamaya göre bayramlaşma programı şu şekilde olacak. Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü ilk olarak AK Parti heyetiyle görüşme yapılacak. Hüdapar, AK Parti'nin ardından sırasıyla Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti ve Gelecek Partisi ile karşılıklı olarak eş zamanlı bayramlaşma yapılacak. Hüdapar Genel Merkezi'ne gelen heyetleri, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hamdin Aslan, Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Kara Arslan ve Genel İdare Kurulu Üyesi Muhsin Şenol'dan oluşan heyet karşılayacak. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Genel İdare Kurulu Üyesi Hamdullah Er ve Genel İdare Kurulu Üyesi Yasin Dursun'dan oluşan heyet ile de Hüdapar, bayramına gelen partilerin genel merkezlerine eş zamanlı bayram ziyaretleri gerçekleştirecek. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 38. Olağan Kurultay'da delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturmada İstanbul Polisi bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Soruşturma doğrultusunda 13 şüpheli gözaltına alındı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler parti içi hareketliliği artırdı. Ankara'da yapılan kapalı grup toplantısında Özgür Özel yeniden CHP Grup Başkanı seçildi. Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyunu alırken bir oy geçersiz sayıldı. Toplantıya 42 milletvekili mazeret bildirerek katılmadı. Özel'in yeniden grup başkanı seçilmesinin ardından parti içindeki süreç ve olağanüstü kurultay çağrıları gündeme geldi. Özel, yaşanan tartışmaların sona ermesi ve parti içi belirsizliğin giderilmesi için en kısa sürede olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu evinin önünde yaptığı açıklamada CHP'yi kuruluş ilkelerine yeniden kavuşturacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le yakın zamanda görüşme ihtimali bulunduğunu da dile getirdi. Ankara'da akıl almaz bir kaza yaşandı. Altındağ ilçesinde damperi açık kamyon üst geçidi yıktı. Kaza Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeci Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'da damperi açık olan bir kamyon üst geçide çarptı. Kaza sonucu üst geçit yıkılırken arkadan gelen iki araç da olaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. sabahın erken saatlerinde pazara gelen alıcılar, bütçelerine uygun kurbanlık bulmak için büyükbaş ve küçükbaş hayvanları inceleyerek fiyat araştırması yaptı. Bazı alıcılar maliyetleri düşürmek amacıyla büyükbaş kurbanlıkları ortaklaşa satın almayı tercih ederken, bazıları ise küçükbaş hayvanlara yöneldi. Besiciler, artan yem ve bakım giderlerinin hayvancılık sektörünü zorladığını ifade etti. Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar belediyelerce belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak. Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek. Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satışla kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlarla, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 8.687 lira idari para cezası uygulanacak. Ebola salgını hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo'daki Ebola salgını nedeniyle yaptığı son değerlendirmede ulusal risk seviyesini yüksek kategorisinden çok yüksek seviyesine çıkardığını duyurdu. Resmi açıklamalara göre Kongo'da Ebola vakaları artmaya devam ediyor. Kongo hükümetinin yayımladığı Ebola durum raporunda 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında şimdiye kadar 160 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede 671 vakanın tespit edildiği belirtilen raporda son 24 saatte 13 yeni doğrulanmış vakanın saptandığı, bunlardan 12'sinin Ituri'de, birinin ise Kuzey Kivu'da görüldüğü açıklandı. Kurban Bayramı öncesi yollar yine katliam gibi trafik kazalarına sahne oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkisinde seyir halindeki bir tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiinde otomobillerle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İddiaya göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağ-Başpınar viyadüğü üzeri Gaziantep istikametinde 4 kişinin bulunduğu İslam Görgülü İdaresi'ndeki sebze yüklü tır otomobili arkadan çarptı. Kaza sonrası kontrolden çıkarak savrulan tır yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçarak ters döndü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir kaza haberi de Antalya'dan geldi. Kumluca ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Gödene Caddesi Mezbaha yol ayrımında seyir halinde olan motosiklet Kumluca Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu motosikletteki iki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itiraz etti. Bunun üzerine Hukuk Dairesi, mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı karara bağladı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Kararda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz başlıklı 394. maddesi ile temyiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetti. Bir kötü haber de Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan talebine itiraz üzerine toplandı. YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin talebinin oy birliğiyle reddedildiğini bildirdi. Mutta, kararın gerekçesine dair ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde, dairenizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir, dedi. Çin'de kömür madeninde büyük bir facia yaşandı. Çin basınına göre Şanşi eyaletinin Qinyuan'de bulunan kömür madeninde gaz kaynaklı bir patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre en az 90 işçi hayatını kaybetti. 247 işçinin çalıştığı madende çok sayıda kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve can kaybının artmasından endişe edildiği aktarıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralıların tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Patlamanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmesini isteyen Xi, ihmali bulunanların yasal çerçevede hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Xi ayrıca yerel yönetimlerle ilgili kurumlara iş güvenliği önlemlerini artırmaları ve benzer faciaların önüne geçilmesi için olası risklerin önceden tespit edilerek giderilmesi çağrısında bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Suudi rejimi merkezli El Arabiya, ABD, İran arasındaki beklenen anlaşmanın nihai taslak metni olduğu iddia edilen belgeyi yayınladı. El Arabiya'ya konuşan kaynaklara göre taslak metin toplam 9 maddeden oluşuyor. Haberde ABD ve İran'ın resmen duyurduktan hemen sonra yürürlüğe gireceği kaydedilen anlaşmanın temel maddeleri sıralandı. Kara, deniz ve hava dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal kapsamlı ve şartsız ateşkes. Askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almamaya karşılıklı taahhüt. Askeri operasyonlara son verilmesi ve medya savaşının durdurulması. Ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine müdahale etmeme taahhütleri. Taslağın en kritik maddeleri de kaynaklara göre şu şekilde sıralandı. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer özgürlüğün garanti altına alınması. Çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin 7 gün içinde başlatılması. Yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum sorunu gibi. Anlaşmanın uygulamasını takip etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak mekanizma kurulması. İran'ın anlaşma şartlarına bağlılığı karşılığında ABD'nin İran yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması. Metinde ayrıca tarafların Birleşmiş Milletler şartına ve uluslararası hukuka bağlılıklarını yeniden teyit edeceği belirtildi. Taslağın iki tarafın resmi açıklaması ile birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşgal rejiminde tıbbi esrar kullanımına ilişkin son yıllarda ortaya çıkan veriler, Yahudi toplumunda psikolojik sağlık, savaş travmaları ve bağımlılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İşgal rejimi, sözde Sağlık Bakanlığı verileri ve çeşitli raporlara göre, tıbbi esrar kullananların sayısında son yıllarda belirgin bir artış yaşandı. 2019'da yaklaşık 33 bin olan yasal kullanıcı sayısının 2024 itibarıyla 140 bine yaklaştığı belirtiliyor. Söz konusu artışın özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalar ve 7 Ekim sonrası gelişmelerle paralel ilerlediği, birçok başvurunun travma sonrası stres bozukluğu ve psikolojik gerekçelerle yapıldığı ifade ediliyor. Raporda kullanıcıların büyük bölümünün ürünü sigara şeklinde tükettiği, yüksek THC oranına sahip ürünlerin tercih edildiği ve kullanımın giderek daha geniş bir kitleye yayıldığı belirtiliyor. Fransa, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistlere yönelik tavırları nedeniyle işgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir hakkında ülkeye giriş yasağı kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot yaptığı açıklamada Ben Gvir'in Fransa'ya girişinin yasaklandığını duyurarak Avrupa Birliği ülkelerine de yaptırım çağrısında bulundu. Kararın Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan aktivist filoya yönelik müdahalenin ardından artan uluslararası tepkiler üzerine alındığı belirtildi. Siyonist rejimin uluslararası sularda gerçekleştirdiği baskında alıkoyduğu aktivistlere ait görüntüler dünya genelinde büyük tepki çekti. Ben Gvir'in görüntüler üzerinden kullandığı alaycı ifadeler özellikle batılı ülkelerde yoğun tepkilere neden oldu. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan aktivistler Siyonist rejim tarafından alıkonulduktan sonra şiddete maruz kaldı. Onlarca aktiviste Siyonist rejimin fiziksel şiddet ve silahlı saldırı nedeniyle yaralandı. Orta Amerika ülkesi olan Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütleri iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre saldırganlar, Trujillo kırsalında çalışan tarım işçilerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ayrıca Omaha bölgesinde ise polise yönelik planlı bir pusu kuruldu. Saldırganların konvoyun geçişi sırasında ateş açması sonucu 6 polis hayatını kaybetti. Savcılık sözcüsü olay yerinde iki ayrı ekip tarafından kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Honduras Güvenlik Bakanı, saldırıların büyük ihtimalle ağır silahlarla gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölgede uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı, arazi işgali, çete çatışmaları nedeniyle istikrarsızlık yaşandığını ifade edildi. ABD'de hukukun üstünlüğü ve yasalar önünde eşitlik ilkelerini kökünden sarsan bu hamle geldi. Trump, kendisine ve ailesine ömür boyu dokunulmazlık tanıdı. New York Times'ın haberine göre Donald Trump yönetimi, Trump ve ailesini kapsayan yeni bir hukuki düzenleme ile geçmiş ve gelecekteki mali ve vergisel soruşturmaları fiilen devre dışı bırakan bir koruma mekanizması oluşturdu. Macaristan'da petrokimya tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası tesiste yangın çıktı. Olayda bir kişi öldü, 5'i ağır 9 kişi ise yaralanırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. ABD'nin New York eyaletinde bir tersanede yangın çıktı. New York itfaiyesi yangın sonrası Staten Island bölgesindeki tesiste patlama yaşandığını açıkladı. Açıklamada yangın ve patlama nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken çoğu itfaiyeci 36 kişinin yaralandığı, bunlardan 3'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Tayland'ın Pattaya kentinin merkezi bölgelerinden birinde bulunan 7 katlı bir otelinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kentin birçok noktasından görülebilen yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Kısa sürede büyüyen alevler otelin tümüne yayılırken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 4 kişi yaralanırken 240 tahliye edildi. Alevler yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Garden Grove şehrindeki havacılık tesisinde yanıcı ve uçucu kimyasal olan metil metakrilatla dolu bir tankta arıza meydana geldi. Tankta sızıntı ve patlama riski bulunduğu gerekçesiyle tesisin çevresinde yaşayan 40 bin kişinin yaşadıkları yerlerinden tahliye edilmesine karar verildi.
2: Haberleri dinlediniz.

söz senin için, bir kucak dua bana. Kirpiklerim ucundan süzülen bir tutam bakış, birkaç damla gözyaşı, kara gözlü hürriyetlerde dökülmüş bir avuç mısra sana. Hasretlerde düzülmüş şehadetin gözleri, kuşandım şehadeti ardın sıra. Bekler yüreğim şimdi kör kurşuna doymayı. Kim bilir beni de bulur mu şehadet? Bir Şubat soğuğu, bir namaz çıkışı, bir cami avlusunda. Bulur mu Metin Yüksel'ce bir şehadet beni de? Metin Yüksel'ce bir cihat sırasında. Şehit kanına doysun istiyorum kaldırımlar, bulvarlar, soğuk betonlar. Mermiler yuva yapsın şehit yüreklerde. Ölü demeyim onlara sakın, Rab katında diridirler oysa. İnsan için bir giz, kanlarıyla yazdılar bak, ölmedik, ölmeyeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
3: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

Aydınlığa Doğru başlıyor. Aydınlığa Doğru başlıyor.

177. Bölüm. Bir gün Peygamber Efendimiz yanında arkadaşları olduğu halde Baki kabristanına girdi. Ey müminlerin yurdu! Ey bu yurdun sakinleri! Selam olsun size! İnşallah biz de size kavuşacağız buyurdular. Ashab-ı kiram bu sözleri Efendimiz'den daha evvel de duymuşlardı. Ziyaret etmek üzere kabristana gelenler böyle selam veriyorlardı. Peygamber Efendimiz daha sonra yanındakilere döndü. Kardeşlerimizi görmüş olmamızı pek arzu ederim dediler. Bu sözler görülmeyen fakat özlenen sevgililere ait olmalıydı. Biz senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah'ın Resulü? Bu soruyu bir tek kişi mi sordu, birkaç kişi birden mi? Şüphesiz olan cihet pek çok insanın bu soruyu sormak istediği. Siz benim arkadaşlarımsınız, ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz dünyaya gelmiş değiller. İşte yüzyıllar sonrası dünyaya gelen ve peygamberinin zamanında yaşayamamanın ezikliğini duyan, ona hizmet edememenin ızdırabını gönüllerinde hissedenlere en büyük müjde burada saklıydı. Demek ki Habibi Hüda Efendimiz sadece kendi zamanında yaşayan, huzurunda bulunan insanların feyiz ve bereket alacağı, yetişemeyenlerin mahrum kalacağı bir rahmetin temsilcisi değildi. Asırlar boyu sürüp gidecek olan insanlık, eğer arzu ederse bu yoldan paha biçilmez nasipler alacak. Ona kardeş olma saadetine ulaşanlar bile bulunacaktı. Ya Nebi Allah, sen ümmetinden henüz dünyaya gelmemiş bir kişiyi nasıl tanıyacaksın? Yerli yerince bir soruydu. Efendimiz bunu bir temsille anlattı. Bir adamın güzel bir atı olsa, alnı sekili, ayakları beyaz. Bu adam atını boz renkli, değersiz atlar arasında görse hemen tanımaz mı? Evet ya Nebi Allah, tanır. İşte onlar kıyamet günü abdest azaları pırıl pırıl oldukları halde geleceklerdir. Ben ise havza onların öncüsü olarak varacağım. Daha sonra Fahri Alem Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. Bir kısım kişiler benim havzımdan şaşkın develerin kovalandığı gibi geri çevrileceklerdir. Ben onlara gelin, buraya gelin diye seslenirim. Ya Rab, bunlar benim ashabım diye iltica ederim. Cevap olarak bir melek, biliyor musun onların neler yaptıklarını? Onlar senden sonra hallerini değiştirdiler ve hep öyle kaldılar der. Bense o zaman bırak olsunlar, bırak olsunlar derim. Hiç şüphesiz Allah'ın vahyine dayanan bu haber orada bulunanları iyiden iyiye sarsmıştı. Böyle bir sonuca ulaşmak, Havz-ı Kevser'in yanından kovulmak için iman etmiş değillerdi. Ama yarın ne getirecek? Peygamber Efendimiz'den sonraya kalanları ne gibi kara günler bekleyecekti? Bu arada Peygamber Efendimiz'in havzına dair verdiği haberler zihinlerde kıpırdandı. Havzın uzunluğunu anlatırken bazen Kabe ile Beyt-i Makdis arası kadar olduğunu söylemiş, bazen Medine ile Sana arası kadar olduğunu söylemişlerdi. Sütten daha beyaz, baldan daha tatlı, içenlerin bir daha susamayacakları bir özelliğin yanında gökteki yıldızlar sayısınca rengarenk bardağın bulunduğu bildirilmişti. Bir defasında Efendimiz şöyle buyurmuşlardı. Kıyamet günü mahşer yerine peygamber gelir ki yanında kendine iman eden sadece iki kişi vardır. Bir başka peygamber gelir, yanında üç kişi vardır. Bundan daha çok, bundan daha az ümmetiyle gelen olur o peygambere. Sen kavmine nübüvvetini tebliğ ettin mi denilir. Evet, tebliğ ettim der. Bu defa kavmi çağrılır ve onlara bu peygamber size dini tebliğ etti mi diye sorulur. Hayır derler peygambere ikinci defa. Sana şahitlik yapacak var mıdır diye sorulur. Peygamber Hazreti Muhammed ve onun ümmeti şahitlik eder cevabını verir.
ümmeti Muhammed şahit olarak çağrılır. Bu peygamber ümmetine tebliğ etmiş midir diye sorulur, evet derler. Bu defa soran, siz bunu nereden biliyorsunuz? Halbuki onun devrinde yaşamış değilsiniz der. Bunu bize peygamberimiz bildirmiştir. Onu tasdik eden insanlarız derler. Efendimiz bunları anlattıktan sonra şöyle buyurmuşlardı. İşte bu Allah'ın şu ayetine dayanır. İşte böylece biz sizi vasat bir ümmet yaptık ki siz insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun. Gel sen ol da Peygamber Efendimizin cehennemden en son çıkan adam hakkında anlattıklarını hatırlama. Adam düşe kalka yürür. Bazen cehennemin alevleri onun yüzünü çalar, yakıp kavurur. Nihayet bir miktar uzaklaşır, sonra döner cehenneme bakar. Beni senden kurtaran Allah'ın şanı pek yücedir. Hiç şüphe yok ki Allah bana gelip geçmiş insanların hiçbirine vermediği nimeti vermiştir der. Bu arada ona bir ağaç gösterilir. O zaman adam Cenab-ı Mevla'ya niyaz eder. Ey Rabbim, beni şu ağaca yaklaştır. Altında gölgeleneyim, suyundan içeyim. Ey Ademoğlu, onu sana verirsem olur ki benden başka şeyler de istersin. Hayır ey Rabbim, isteyecek değilim. Söz veriyor musun? Evet söz veriyorum. Asla başka şey istemeyeceğim. Bunun üzerine Cenab-ı Mevla onu o ağaçlığa yaklaştırır. Adam gölgeye sığınır, ağaçlıktaki sudan içer. Artık rahata kavuşmuştur. Bu arada ona birinciden çok daha güzel bir ağaçlık gösterilir, adam kendini tutamaz. Ey Allah'ım, beni ona yaklaştır, suyunu içeyim, gölgesinden istifade edeyim. Artık bir başka şey istemeyeceğim der. Allah Teala, ey Ademoğlu, sen bana bir şey istemem diye söz vermedin mi? Şimdi seni ona yaklaştırırsam, umulur ki daha başkasını isteyeceksin. Hayır ey Rabbim söz, artık hiçbir isteğim olmayacak. Cenab-ı Hak onu mazur görür. Çünkü bu nimetlerin sabredilemez nimetler olduğunu bilir. Adamı ona yaklaştırır. Adam umduğuna kavuşmanın verdiği sevinçle ağaçlığa sığınır. Suyunu kana kana içer. Bu defa ona cennetin kapısına yakın yerde bir ağaçlık daha gösterilir. Burası diğer ikisinden çok daha güzeldir. Adam dayanamaz. Allah'ım, beni şu ağaçlığa yaklaştır. Gölgesinden faydalanayım, suyundan içeyim. Senden bir daha hiçbir şey istemeyeceğim der. Ey Ademoğlu, bir daha benden hiçbir şeyi istemeyeceğine dair söz vermedin mi sen? Evet ey Rabbim söz verdim. Ama yine söz veriyorum, bir şey istemeyeceğim. Cenab-ı Mevla onu yine mazur görür. Onu oraya yaklaştırır. Fakat adam bu defa cennettekilerin seslerini, konuşmalarını duyar. Ya Rabbi, beni cennetine girdir der. Ey Ademoğlu, senin ne bitmez isteklerin varmış. Haydi gir cennete. Adam gider cennete girer. Fakat tıklım tıklım dolu halde görür. Öyle ki ayak basacak yer yoktur. Döner gelir ve Allah'ım, cenneti dopdolu halde buldum der. Git ve cennete gir. Gider ve girer. Fakat o derece doludur ki ayak basacak yer yoktur. Yine döner. Allah'ım, cennet pek kalabalık. İğne atsan yere düşecek gibi değil. Haydi git ve cennete gir. Dünya kadar yer ve dünyanın 10 misli yer senindir. Adam bunu duyunca şaşırır. Allah'ım, sen meliksin, Rabbül aleminsin. Benimle eğleniyor musun demekten kendini alamaz. Peygamber Efendimiz bunları söyleyince azı dişleri görülecek derecede gülmüşlerdi. Ey Allah'ın Resulü, neden gülüyorsun dediler. Allah Teala'nın bu adama gülüşü sebebiyle gülüyorum cevabını verdi. Ve sözlerine şöyle devam etti. İşte cennet ehlinin en aşağı derecede olanı bu adamdır.

Resulullah Efendimiz bir mektup yazdırdı ve Necran halkını gönderdi. Necran emiri Üsküf mektubu şerifi açtı ve okudu. İbrahim, İshak ve Yakub'un Rabbinin adıyla Allah'ın Resulü Muhammed'den Necran emiri Üsküf'a selamet üzere olunuz. Ben bu mektubu yazışım sebebiyle İbrahim, İshak ve Yakub'un Rabbine hamd ederim. Sizi kulların kulluğundan Allah'ın kulluğuna davet ediyorum. Kulların idaresinden Allah'ın idaresine çağırıyorum. Şayet kabul etmezseniz cizye vermeniz gerekir. Bundan da kaçındığınız takdirde size harp açtığımı bilesiniz ve selam. Üsküf'ün içini bir korku bürümüştü. Vakit geçirmedi, pek itimat ettiği danışmanı Şurahbil'i çağırdı. Mektubu okuttu ve fikrini sordu. Şurahbil, ''Ben bu konuyu halledemem. Bilirsin ki ben dünya işlerinden anlarım.'' demekle yetindi. Bu defa din adamları toplantıya çağrıldı. Mesele daha geniş şekilde ele alındı. Neticede kalabalık bir heyetin Medine'ye gönderilmesine karar verildi. 60 kişilik bir kafile hazırlandı. İçlerinde yüksek seviyeyi oluşturan 3 kişi vardı. Akıp, Seyyid ve Ebu Haris. Kafile bu 3 kişinin vereceği karara göre hareket edeceklerdi. Medine'ye vardıklarında ikindi namazı yaklaşmış bulunuyordu. Sefer elbiselerini çıkardılar. Yeni, güzel elbiseler giyindiler. Mescide girdiler. Doğu tarafına dönerek ibadete başladılar. Resulullah Efendimiz yanında bulunanlara "Onları kendi hallerine bırakınız." emrini verdi. Adamlar bildikleri gibi ibadetlerini yaptılar. Necran heyeti Resulullah Efendimizle uzun uzadıya münazara ve münakaşa etti. Konu daha çok Allah'ın birliği ve Hazreti İsa'nın bir ilah olup olmadığıydı. Hazreti İsa anadan doğma körleri iyi ediyordu. Çamura şekil veriyor, kuşa benzetiyor. Daha sonra üfürünce kuş olup uçuruyordu. Ölüleri diriltmişti. Hastalar onun eliyle şifaya kavuşmuşlardı. Bütün bunlar onun ilah olduğuna delalet etmez de ne yapar? Hazreti İsa babasız dünyaya gelmişti. Bu da delalet eder ki onun babası Yüce Allah'tır. Adamlar davalarını böyle savundular. Resulullah Efendimizin onlara yönettiği sorular arasında şu mübarek sözler vardı. Rabbimiz İsa'ya ana rahminde dilediği gibi suret ve şekil vermiştir. Siz bunu biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Rabbimizin yemek yemediğini, içmediğini, defi hacet etmediğini biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Bir kadın çocuğunu rahminde nasıl taşırsa, İsa'yı da anasının öyle taşıdığını, bir kadın çocuğunu nasıl doğuruyorsa öyle doğurduğunu, bir çocuk nasıl emzirilirse öyle emzirildiğini ve beslediğini ve daha sonra İsa'nın da kendi başına yemek yediğini, içtiğini, defi hacet ettiğini siz bilmiyor musunuz? Evet biliyoruz. Hal böyle olunca İsa nasıl Rab olabilir? Karşılıklı sualler ve cevaplar böyle uzayıp gitti. Resulullah Efendimizin getirdiği ikna edici açıklamalar karşısında bir şey diyemiyor, fakat zihinlerini bürüyen, gönüllerini dolduran inancı da bir türlü söküp atamıyorlardı. Bin dereden su getirdiler. Nihayet iş, delil getirmekten ve doğru olanı kabul etmekten çok inada binmiş, ''Yanlış da olsa bizim dediğimiz doğrudur.'' gibi bir hal ve tavır almışlardı ki, Peygamber Efendimiz'i vahiy hali pürüyüverdi. Etraftaki Müslümanlar işaret ederek onları susturdular. Biraz sonra Nebiler Sultanı Efendimiz Ali İmran suresinden indirilen birçok ayeti onlara okumaya başladı. Allah adaleti gözeterek şahit oldu ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Melekleri de, ilim sahipleri de buna şehadet ettiler. Ondan başka hiçbir ilah yoktur.
her şeye galiptir, hikmet sahibidir. Allah yanında gerçek ve muteber din İslam'dır. Kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar ancak kendilerine ilmin gelmesinden sonra aralarındaki ihtirastan dolayı İslam dini hakkında ihtilafa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çabuk görendir. Şayet onlar seninle münakaşaya kalkışırlarsa şöyle de: ben yüzümü Allah'a teslim ettim. Bana tabi olanlar da yüzlerini Allah'a teslim etmişlerdir. Kitap verilenlere ve kitap verilmeyen ümmetlere de ki: siz İslam'ı kabul ettiniz mi? Şayet İslam'ı kabul ederlerse doğru yolu bulmuşlardır. Şayet yüz çevirirlerse bilesin ki sana düşen ancak tebliğdir. Allah'sa kullarını hakkıyla görendir. Daha sonraki ayetlerde İmran'ın hanımı ve Hazreti İsa'nın büyük annesi olan hanımının Allah'a yaptığı niyazdan, Hazreti Meryem'in doğmasından ve yetişmesinden bahsedildi. Hazreti Meryem'e karnında taşıdığı Hazreti İsa hakkında bilgi verildiği anlatıldı. Hazreti İsa'nın hayatı hakkında bilgi verildi. Onun babasız olarak dünyaya gelişi konusunda sıkı sıkıya sarılan Hristiyanlara yönelerek: hiç şüphe yok ki İsa'nın durumu netice itibariyle Adem'in durumu gibidir. Allah İsa'yı babasız yarattıysa Adem'i de topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. Allah bir şeye ol deyince derhal oluverir. Hakkı beyan etmek Rabbine aittir. O halde asla şüpheye düşenlerden olma. Sana ilmin gelmesinden sonra artık kim seninle cedelleşmeye çıkarsa de ki: gelin oğullarımızı ve oğullarınız, kadınlarımız ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağırıp toplanalım. Sonra da Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine inmesi için tazarru ve niyet edelim. İşte bu anlatılanlar gerçek olan haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'sa her şeye galiptir, hikmet sahibidir. Eğer iman etmekten yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah fesat çıkaranları hakkıyla bilendir. Bu adamlar cahil kişiler değillerdi. Sözün doğrusunu yanlışından ayırt edecek kabiliyette insanlardı. Tutundukları fikirlerin geçersiz olduğu açıkça gösterilmiş, onlar da anlamışlardı. Bir anadan doğan, normal bir çocuk gibi büyütülen, insanın her hususiyetini taşıyan bir varlığın ilah olamayacağını anlayacak derecedeydiler. Ama bir inatları vardır. İçlerine yerleşmiş bulunan batıl bir inanç vardı. Bu ikisini de söküp atamıyorlar ve netice olarak kusuru Peygamber Efendimiz'de buluyorlardı. Artık o gece baş başa verip düşünecekler, Peygamber Efendimiz'de son defa bir araya gelecekler, karşılıklı oturacak ve hakikati bile bile inkar edenin tepesinden lanetini yağdırması için Allah'a dua edeceklerdi. Bu karar üzere Peygamber Efendimizin huzurundan ayrıldılar.

Gençliğim ziyan olup gitti. Ömrümün acı meyvesi şimdi elimde. Elem verici günahlar, utanç verici hatalar, gençliğimden bana kalan pişmanlıklar. Ah, keşkelere sarıyorlar bedenimi. Niye bana söylemediler? Neden beni uyarmadılar diye bağlanıyor gözlerim. Yüzümü toprağa sunacaklar ey Rabbim. Toprağa. Gözlerimi çevirdiğim haramlar şimdi ne kadar dilsiz. Çare umduğum dudaklar şimdi ne kadar sözsüz, ne kadar tesellisiz. Yüz bulmaya çalıştığım güzel yüzler ne kadar çaresiz. İltica edip sığındığım can alıcı gözler şimdi ne kadar ilgisiz, ne kadar ışıksız. Ağır ve soğuk bir bedenden ibaretim. Koskoca bir ömrün içinde hatırını saydığım ten, hatırı için senin hatırını kırdığım bu ceset şimdi sahipsiz. Omuzlarda uzağa götürülesi, gözden ırak tutulası, toprağa konası, el üstünde kalmayası, neşesiz, çaresiz, sessiz. Omuz verenler bilmiyor, bilmezler, bilmeyecekler. O cesedin ağırlığı en çok benim omuzlarımda şimdi. Bir ömrü hesaba verilmeyeceklerle ağırlaştıran o yük şimdi benim omzumda. Dünyanın cezbesinde dağılmış, yanlış sevdalara kanmış, hüzünlere bulanmış, sonsuz hüsrana aday olmuş bu hastalıklı kalp benim göğsümde. Fanilerin fani yüzünden medet olmuş, aynaların yansımasına takılmış, Rabbi Rahim'inden yüz çevirmiş bu utançlı yüz benim başımda bela. Ey Rabbi Rahim'im ve ey Halık-ı Kerim'im, her gelecek yakındır. İşte geldi gelecek. Görüyorum ki şimdi kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime doğru yürürken, ölümüme doğru eriyip giderken, senin dergah-ı rahmetinde cenazemin suskun diliyle, ruhumun can havliyle bağırarak derim. El aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın utançlarından kurtar.

İşte kabrimin başındayım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında kendi cesedimin üzerine uzanıyorum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Kurtar. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Dostlarım, yakınlarım, çocuklarım beni bırakıp gittiler. Şimdi yalnız senin af ve rahmetini bekliyorum. Gördüm ki senden başka sığınağım yok. Gördüm ki senden başka kurtuluşum yok. Ey Halık-ı Kerim'im ve ey Rabb-i Rahim'im, senin Senai ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem hastalıklı, hem rezil, hem yaramaz, hem eli avuca sığmaz, hem yaşlı, hem isyankar, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip pişman olup senin dergahına dönmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatalarını itiraf ediyor. Vehimlerle, vesveselerle yaralı, türlü türlü hastalıklara müptela olmuş halde sana tazarru ve niyazda bulunuyor. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul edersen, mağfiret edip rahmet edersen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Bütün şefkatleri senden bildik, senden gördük. Sen izin vermezsen kim şefkat eder bize? Sen irade etmezsen kim merhametini eriştirir bize? Sen Erhamur Rahim'insin. Affedersen senin şanın. Eğer affetmezsen, eğer kabul etmezsen bu özrü, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapıya? Senden başka Rab yok. Senden başka Rab yok ki dergahına gideyim. Senden başka mabut yok ki ona sığınayım. Senden başka affedici yok ki ondan medet umayım. Ey Halık-ı Kerim, ey Rabb-i Rahim, huzurundayım. Rahmetinin

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itinayla yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Yusra Tesettür.
5: Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Gönüllere akan ses, Cemre Efendim.

0: kelime ve kavramlar başlıyor.
1: Kelime ve kavramlar. Hüküm. Hüküm, Arapça bir kelime olup hakeme fiilinden mastardır. Lügatta karar vermek, bir şeyi diğer bir şeye ispat veya nefi suretiyle isnat etme, güç ve tahakkümü gibi manalara gelir. Araplar atı gemlemeye de hüküm demişlerdir. Dolayısıyla zaptu rapt altına alıp terbiye etme, boyun eğdirme manası söz konusudur. Hakim, mahkeme ve hakem gibi günümüzde sık sık kullanılan kelimeler aynı kökten gelir. Hüküm sahibi denildiği zaman Türkçe'de kullanıldığı şekliyle hakimiyet ve egemenlik kelimeleri gündeme girer. Hakimiyet, kayıtsız ve şartsız ulusundur sloganında yönetme ve hüküm koyma hakkının kime ait olduğu noktasında bir tercih vardır. Bu tercih ulusun gücünün üstünde bir gücün olmadığını iddia ve ifade eder. İslami ıstılahta mükellefin fiillerine iktiza, talep, tayir veya tavsiye yoluyla taalluk eden hitab-ı ilahinin eserine hüküm denilir şeklinde tarif edilmiştir. Çoğulu ahkamdır.
2: Kelime ve kavramlar.

Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Asr-ı saadette yaşanan İslam'ı öğrenmek için Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ashab-ı Kiram'dan öğütler başlıyor. Ashab-ı Kiram'dan öğütler başlıyor.

Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, nimetler başa gelen beladadır. Ömer radıyallahu anh şöyle söylemiştir: başıma gelen bir belada Yüce Allah'ın bana 4 nimeti vardır. Bunlar belanın dinime gelmemesi, daha ağır olmaması, ona rıza göstermem, ondan dolayı sevap beklememdir. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, şehvet ve cennet. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: cenneti özleyen dünyadaki şehvetleri zihninden siler. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, kadere razı olmak ve iman. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: yaktığını yakan, bıraktığını da bırakan bir koru yalamak, Allah'ın takdir ettiği bir olaydan sonra keşke böyle olmasaydı veya keşke şöyle olsaydı demekten daha iyidir. Ebu Derda radıyallahu anh, dil. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah katında müminin en iyi organı dilidir. Allah mümini dili sayesinde cennete alır. Allah katında kafirin en kötü organı da dilidir. Allah dili yüzünden kafiri cehenneme atar. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, sapıklıktaki tatlılık. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: sapıklığın sahiplerinin kalplerinde bir tatlılığı vardır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: dinlerini oyun ve eğlence edinenleri bırak. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Fatır Suresi 8. Sahabilerden sonra zaruret ve ihtiyaç miktarını geçip de sonradan ortaya çıkarılanların hepsi oyun ve eğlenceye girer. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, çalışmaya teşvik. Ömer radıyallahu anh şöyle söylemiştir: fakirler, başlarınızı kaldırın da ticaret yapın. Yol açılmıştır. Diğer insanlara yük olmayın. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, mütevazi olmak gerekir. Birisi Ali radıyallahu anh'a ait şöyle bir şiir söyledi: ölümlü olanın mütevazi olması gerekir. Kişiye dünyada azıcık bir rızık yeter. Kişinin anlatılmayacak derecede düşünce ve istekleri olamaz. Rabbimizin yaptıkları çok güzeldir. Onun takdir ettiği rızıklar elimizden kaçacak değildir. Hey arkadaş, yakında sen konuşmaları susmak olan kimselerin yanına gideceksin. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, fakirlik ve zenginlik bineklerdir. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: fakirlik ve zenginlik birer binektir. Bunlardan hangisine bindiğime aldırmam. Bindiğim fakirlikse onda sabır vardır, zenginlikse onda da ikram vardır.

Ebu Derda radıyallahu anh, şehvetine uyma. Ebu Derda radıyallahu anh, Şamlılara şu konuşmayı yaptı. Devamlı buğday ekmeği yemek hoşunuza gitti. Meclislerinizde Allah'ın adı anılmaz oldu. Alimleriniz niye gidiyor? Cahilleriniz niye öğrenmezler? Alimleriniz isteseydi ilimlerini artırırlardı. Cahilleriniz arasaydı ilmi bulurlardı. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir millet ancak şehvetine uyduğu için helak olmuştur. Ashab-ı kiramdan öğütler.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Asr-ı Saadet'te yaşanan İslam'ı öğrenmek için Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler sona erdi.

mi? Sökerken şafak, vurulmak denizlerde. Şehadet mi? Bir fahri, bir çetin, gencecik Muhammed Furkan ve Gazze yolunda İbrahim ve Cengizler. Mavi Marmara, adı şehadet yolculuğu. Dönmek kefenle memlekete, İstanbul'a, Diyarbakır'a. Diriltmek gönüllerde şehadet sevdasını. Bir Ali Haydar, bir Fahri, Çetin ve Necdet olmak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
5: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
6: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram: Bambu AVM.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
8: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz.
0: 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Reklamları dinlediniz.

Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.

mahzunuz, mahkumuz. Kalbimizde hançer acısı, alnımızda gül. Yine de gülüşümüz gümrah, sakalımızda bembeyaz bir seher. Dağların dorukları ağarmış, düşman mevzilerine düşüyor çığlıklarımız. Tecil edilmiş ölümlerden geliyoruz, yarılmış kuşatmalardan, yarıda kalmış sevinçlerden. Dağ dağ yankılanıyor kefensiz kahramanlar. Gözlerimizde ilkbahar pusuda, namlular güneşe batsa da,

gelsin. Çıplak, yalın ayak ama mağrur ve dimdik. Ey felluceli kahramanlar! Düşman karşısında omuzlarını küçültmeyen kenetlenmiş saflar. Ey kanı kılıca galip getiren yiğitler! Selam olsun size ve selam olsun

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar, Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-212-447-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Tam 98. Cemre FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.

Sen kanar yalnızlığa tutuşur ince ince, sevda uzulaşır sana kuşların ötüşünde, çığlık olmuş yarınlara Yusuf.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Cemre Efem, halkı hakka çağıran radyo.
2: Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre Efem 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre Efem sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.

Zulmün şebi eldası, bak doğmada fecirler, işte İslam güneşi, kahrolmada zalimler. Dünyanın her yerinde hunharlarda bir telaş, sermayesi buz olanın korkusu güneştendir. Güneş doğmuş nihayet, ilahi bir düzendir. Karanlıklar son bulur, şafaklar müjdelenir. Cehlin erimek vakti, çünkü güneş bizdendir. Zindan müderrisimiz Said-i Nurani'dir. Hep derdi ki bu dünyanın tüm zevkleri fanidir.

0: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.
1: Dve radyoya da ava hayati heye.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres
0: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Bırakın evinize, işinize ve tüm mekanlara Cemre düşsün. Cemre FM.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz bu Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olması için indirdik. Gerçek şu ki bu Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratan ve arşa yerleşmiş olan çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprak altında bulunanlar O'nundur. Eğer sen sözü açıktan söylersen, bilesin ki O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa'nın kıssası ulaştı mı? Hani o bir zamanlar bir ateş görmüş ve ailesine, "Burada bekleyin, çünkü ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında yol gösterecek birini bulurum," demişti. Sonra oraya vardığında kendisine şöyle seslenilmişti: "Ey Musa, ben gerçekten seni

Kimse ona inanmayan ve tutkusuna uyan kimse seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra mahvolursun. Allah sordu: "Ey Musa, sağ elindeki nedir?" Musa dedi: "O benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, onunla başka işlerimi de görürüm." Allah: "Onu yere at ey Musa," dedi. O da onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, asa hızla sürünen bir yılan olmuş. Allah dedi: "Onu al, korkma. Çünkü biz onu eski haline sokacağız. Bir de elini koynuna sok ki, bir başka mucize olmak üzere o bembeyaz olarak çıksın. Şimdi Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı." Bunun üzerine Musa şöyle dedi: "Ey Rabbim, göğsüme genişlik ver. Bana işimi kolaylaştır. Sözümü anlamaları için dilimdeki tutukluğu çöz. Bana ailemden birini, kardeşim Harun'u yardımcı yap. Onunla arkamı güçlendir. Onu işime ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve çok analım. Çünkü sen bizi çok iyi görensin." Allah buyurdu: "Ey Musa, istediklerin sana verilmiştir. Andolsun ki biz sana önceden bir kez daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene, Musa'yı sandığın içine koy ve onu denize bırak ki deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın diye vahyetmiştik. Ey Musa, sana karşı gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden bir sevgi bırakmıştım. Kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip onlara, size onun bakımını üstlenecek birini göstereyim mi?" demişti. Böylece biz, gözünün aydın olması ve üzülmemen için seni yeniden annene kavuşturmuştuk. Bir de sen birini öldürmüştün de biz seni üzüntüden kurtarmıştık. Böylece biz seni birçok sınamadan geçirdik. Daha sonra yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra ey Musa, bir kader üzerine buraya geldin. Ben seni kendim için seçtim. O halde sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Ama beni anma konusunda gevşek davranmayın. Firavun'a gidin. Çünkü o iyice azdı. Ama düşünüp öğüt alması ya da korkması için onunla yumuşak bir dille konuşun." Musa ve Harun dediler ki: "Ey Rabbimiz, onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz." Allah buyurdu: "Korkmayın. Çünkü ben sizinle birlikteyim. Her şeyi işitirim ve görürüm. Ona gidin ve deyin ki, biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder. Onlara işkence etme. Biz sana Rabbinden bir mesaj getirdik. Bil ki barış ve esenlik ancak doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Çünkü gerçeği yalanlayanların ve ondan yüz çevirenlerin azaba uğrayacakları bize vahyolunmuş bulunmaktadır." Firavun dedi ki: "Ey Musa, sizin Rabbiniz kimdir?" Musa dedi: "Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılış özelliğini veren, sonra doğru yolu gösterendir." Firavun: "Öyleyse önceki kuşakların durumu ne olacak?" diye sordu. Musa dedi: "Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Gerçek şu ki benim Rabbim ne yanılır ne de unutur. O yeri size bir beşik yapmış, orada sizin için yollar açmış ve size gökten su indirmiştir. İşte biz onun sayesinde topraktan çeşitli bitki türlerinden çiftler çıkartmaktayız. Onlardan yiyin ve hayvanlarınızı da otlatın. Hiç kuşkusuz bütün bunlarda akıl sahipleri için ibretler vardır. Biz sizi de topraktan yarattık. Sizi yine oraya döndüreceğiz ve sizi bir kez daha oradan çıkaracağız. Andolsun ki biz Firavun'a bütün kanıtlarımızı gösterdik. Ama o yine yalanladı ve onları kabul etmeye yanaşmadı. Ve dedi ki: "Ey Musa, sen sihrinle bizi ülkemizden çıkarmak için mi geldin? Öyleyse biz de sana sihirle karşılık vereceğiz. O zaman sen
bizim de senin de karşı

0: çıkmayacağımız eşit bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız bayram günü insanların toplandığı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun oradan uzaklaştı ve Musa'ya karşı planını uygulamak üzere sihirbazları topladı. Sonra onlarla birlikte buluşma yerine geldi. Musa onlara dedi ki, "Yazıklar olsun size. Allah hakkında yalan uydurmayın. Yoksa o sizi azabıyla yok eder. Çünkü yalan uyduran mutlaka kaybeder." Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve baş başa konuşmalarını gizli yaptılar. Onlar şöyle diyorlardı. "Bu ikisi sihirbaz olup, büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak istiyorlar. Onun için siz tuzaklarınızı bir araya toplayın. Sonra da hep birlikte hareket edin. Çünkü bugün üstün gelen kazanacaktır." Onlar dediler ki, "Ey Musa, ya sen at ya da önce biz atalım." Musa dedi ki, "Hayır, önce siz atın. Bir de ne görsün? Yapmış oldukları sihirden dolayı sihirbazların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor." Bu durum karşısında Musa birden korkuya kapıldı. O zaman biz dedik ki, "Korkma. Çünkü üstün gelecek olan kesinlikle sensin. O halde sağ elindekini at ki onların yaptıklarını yutsun. Çünkü onların yaptıkları sihirbaz hilesinden başka bir şey değildir. Sihirbazsa ne yaparsa yapsın başarıya ulaşamaz." Sihirbazlar Musa'nın asasının kendilerinin iplerini ve asalarını yuttuğunu görünce derhal secdeye kapandılar ve "Harun'un ve Musa'nın Rabbine inandık" dediler. Bunun üzerine Firavun, "Ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Gerçek şu ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizi hurma dallarında çarmıha gerdireceğim. Böylece hangimizin azap bakımından daha şiddetli ve daha sürekli olduğunu bileceksiniz" dedi. Sihirbazlar dediler ki, "Biz seni bize gelen apaçık kanıtlara ve bizi yaratana kesinlikle tercih edemeyiz. O halde sen hakkımızda ne karar vereceksen ver. Çünkü sen ancak bu dünya hayatıyla ilgili karar verebilirsin. Hiç kuşkusuz biz, işlediğimiz günahları ve bizi yapmaya zorladığın sihri bağışlaması için Rabbimize inanmış bulunuyoruz. Çünkü Allah'ın vereceği ödül daha iyi ve daha kalıcıdır. Kim Rabbinin huzuruna suçlu olarak gelecek olursa, hiç kuşkusuz onun için cehennem vardır. O orada ne ölecektir ne de yaşayacaktır. Kim de ona iyi işler yapmış bir inanan olarak gelecek olursa, işte onlar için en yüksek dereceler, altlarından ırmaklar akan Adın cennetleri olacaktır. Onlar oralarda sürekli olarak kalacaklardır. İşte bu arınanların karşılığıdır."
1: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.
4: Büyük şehrin büyük radyosu Cemre FM. Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız takdirde sizin birbirinizi seveceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız."

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.
0: radyo ede ava hayati heye
9: carnauni bu anel civati merdu mirfasa runen u kaberdane şeyhu alima gohdari bikin carna uni hol meydana cengi bibinin dengi topu tüvinga sahbikin canan serpişte haspa bu anda bu bazın u carnaji Carnacı une bibinin ku şehru pilinci paş ve bu kayinti u kaleşi ekamazın çava dikevin ardi. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u bu denk beci kore becin bu bibin.
10: Helal o makulun sümeyi bir yâri şemal ve dizketin bâbeşe gidin o diyâri şemal ve dizketin dilemin ütera bâbeşevi.
0: Denge kudharike dil,

0: dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe. Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmeklerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram: Bambu AVM.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Çağlar Üstü Mesaj'ın günümüz frekansı, Cemre FM.

0: Güneşten her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre efendim.

0: Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.
1: Cemre FM, halkı hakka çağıran radyo.

sen hiç ellerindeki uçurtmaların ipine takılıp göklere ağan çocukları gördün mü? Bir bebeğin avuçlarında vahaların kokusunu aldın mı hiç? Ayrılık çölünün ortasında gül gibi kokladın mı saçlarını yârim? Uzak uçurumların tepesinde kuru dal gibi tutundun mu ihtiyarların benekli ellerine? Senin hiç buğulu gözlere banıp banıp ıslanan kirpiklerin göğsünde bıraktığı kılıç yarasını hatırladığın oldu mu? Zaman geçip gitti değil mi yüzünü yalayarak? Hatırlamadın, durup dinlemedin, varıp göremedin ve tutunamadın zamana. Sen iyisi mi dondur karelerin ömrün? Göğe ağan çocuklar, göğüste kılıç yaraları, kuru dallar bir resim olup asılı kalsın odana. Sen sabahları kaç güneşi karşıladın gözlerinde? Kızılca kıyamet ufukları, tomurcuk tomurcuk açılan ışıkları, rengarenk kırlangıçları ilk kez görürmüş gibi gördün mü hiç? Bu aynalarda gençliğini arayan solgun yüzleri hatırladığın olur mu? Rüzgar dokunuşunu yanağında, yağmur çisesini alnında, suyun serin akışını damağında tutabildin mi? Ah, Yusufçuk kuşu peşinde koşmaları, taze yosun kokusunu ellerinde hatıra defteri gibi dürmek istediğin oldu mu? İlk balıkların oltadaki duruşunu, namaz sonrası ilk huzuru, bir daha içmek istediğin olmuyor mu? Bir daha içmek istediğin olmuyor.

sancılı günler, sınavlı aylar, hesap sorulan yıllar hemen geçip gitmeliydi. Sonralarda saklıydı mutluluk. Büyük adam dediğin kişi ancak yılları yutarak büyüyebilirdi. Huzur uzaklardaydı. Ertesi günlere pusu kurmuştu huzurun nefesi. Sonra, belki daha sonra, belki daha daha sonra kusursuz bir kelebek çıkacaktı çocukluğunun kozasından. Nereden bilirdin kanatlarını yırtacağını zaman rüzgarının? Hiç açmasaydın keşke kanatlarını. Sarılıp bekleseydin İbrahim dedenin boynuna. Hayat içinden bir de sen geçtin diye mutlu mu oldu dersin? Üzerinde bir sen daha olunca başı göğe mi erdi dünyanın dersin? Bu beden, bu toprak beden seni içinde ağırladı diye topraktan uzak mı kalacak dersin? Sonraya, sonraya, hep sonraya koştun. Şimdinin billur sularına kanmadın. Anın serin yamaçlarına yaslanmadın sen. Emeller besledin ecelinden habersiz. Hırslar büyüttün kalbinde amansız. Boyunun ölçüsünü toprağa bıraktın. Sen durup kalmadın sana ait olan anda.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Reklamları dinlediniz.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.

0: Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Meymune ile birlikteyken İbni Ümmi Mektum çıka geldi. Bu olay tesettür emri geldikten sonraydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "bu kimseden saklanın, örtünün" buyurdu. Biz "ya Resulallah, o bizi göremeyen bir ama değil mi? Ve bizi de tanımaz" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "siz ikiniz de mi ahmasınız? Onu görmüyor musunuz?" buyurdu.
1: Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.
2: Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Sedanızın yankısı.
3: Tam 98. Cemre FM.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Samimi, seviyeli, ilkeli, kaliteli yayıncılık Mardin Cemre FM 98.0 frekansında.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
8: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 00.
0: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.
1: Tam 98 Cemre FM.
2: Ebu Talha Zeyd İbni Sehl, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: biz sokak başlarında evlerin önünde oturur konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip yanımızda durdu ve size ne oluyor da böyle sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan sakınınız buyurdu. Sakıncasız şeyler için oturup faydalı şeyler müzakere ediyoruz deyince, eğer sokaklarda oturmaktan vazgeçmeyecekseniz hiç olmazsa yolun hakkını veriniz. O da haram şeylere bakmamak, gelip geçenlerin selamlarını almak ve güzel sözler söylemektir buyurdu.

Adı Muhammed Zahid. Baba adı Hasan Hilmi Efendi. Doğum tarihi 29 Ramazan 1296, miladi 16 Eylül 1879. Doğum yeri Hacı Hasan Karaçalı Köyü, Düzce. Nisbesi Kevseri. Mesleği müderris. Önemli görevleri: Fatih Camii'nde müderrislik, medreselerin ıslahı için kurulan komisyon üyeliği, Süleymaniye Medresesi'nde müderrislik, Şeyhülislamlık Teşkilatı'nda çeşitli görevler. Önemli bazı özellikleri: araştırmacı ve tenkitçi kişiliği ile öne çıkan, özellikle hadis ilmi alanında temayüz eden çok yönlü alim. Vefat tarihi 11 Ağustos 1952. Vefat yeri Kahire. Kabrinin bulunduğu yer Karefe Mezarlığı, Kahire.

Kevseri ile ilgili detay. Muhammed Sahit Kevseri 16 Eylül 1879 tarihinde Düzce'nin Hacı Hasan Karaçalı köyünde doğdu. Dedelerinden Guser yani Kevser adlı birine nispetle anılan Çerkes asıllı bir aileye mensuptur. Babası müderris Hasan Hilmi Efendi Düzce'ye hicret edip kendi adına kurulan Hacı Hasan köyüne yerleşti. Bir yandan müderrislik yaparken diğer yandan Nakşi şeyhleri Şeyh Devlet ve Musa el Mekki'den icazet ve hilafet aldı. Zahid Kevseri temel İslami bilgileri babasından aldı. Ardından Düzce'deki ortaokuldan mezun oldu. 1893'te İstanbul'a gitti. Medresede öğretmen

1904'te tamamlayıp 1906'da girdiği Raus imtihanını, yani Osmanlı Devleti'nde müderris olmak için girilen imtihanı kazandı ve dersi am, yani hem medreselerde öğrencilere hem camilerde halka ders verme yetkisine sahip müderris ünvanını elde etti. Fatih Camii'nde müderrislik yapmaya başladı. Bu sırada medreselerin ıslahı için kurulan komisyonda görev aldı. Burada yeni kararların alınmasını sağlaması İttihat ve Terakki Cemiyeti ile aykırı düşmesine sebep oldu. Darülfünun'da üniversite fıkıh müderrisliğini kazanmasına rağmen tayini İttihatçılar tarafından engellendi. Kastamonu'da yeni açılan medresenin kuruluşuyla görevlendirildi. Burada 3 yıl kaldıktan sonra İstanbul'a döndü. Ardından Süleymaniye'de Medrese-tül Mütehassisi'nin müderrisi oldu. Bu arada Süleymaniye Medresesi temsilcisi sıfatıyla meclisi vekaleti derse, yani medreselerdeki eğitim ve öğretimi düzenlemekle görevli kurul üyeliğine seçildi. 15 Ağustos 1919 tarihinde Şeyhülislam ders vekilliği makamına tayin edildi. Kevseri hayatı boyunca İttihatçılara muhalif kaldı. 1922 yılının sonlarına doğru bir dostunun hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığını sokakta kendisine söylemesi üzerine deniz yoluyla Mısır'a hareket etti. Önce İskenderiye'ye, birkaç gün sonra da Kahire'ye ulaştı. Tekrar İskenderiye'den Beyrut'a, oradan Şam'a geçti. Şam'da yazma eserler üzerinde incelemeler yaptı. 1926'da Kahire'ye döndü. 1928'de ilmi seyahat maksadıyla ikinci defa Şam'a gittiyse de burada kendisinin uygun bir çevre bulamadığından ertesi yıl Kahire'ye döndü. Herhangi bir geliri olmadığından maddi sıkıntı çekmesine rağmen yardım tekliflerini kabul etmedi. Bazı Türkçe belgeleri Arapçaya çevirmek amacıyla Darul Mahfuzatil Mısriye'de, yani Mısır Devlet Arşivi'nde maaşla çalışmaya başladı. Bu sırada ailesini İstanbul'dan getirtti. Kevseri, Kahire'de bulunduğu yıllarda bir taraftan talebe yetiştirirken, bir taraftan da çok sayıda İslami eserin ilmi neşrini sağladı. Çoğunluğu Mısırlı olmak üzere Yemen, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Malezya, Suriye, Irak ve Türk uyruklu öğrencilere ders ve icazet verdi. Bunlar arasında Türkiye döneminden Cemal Öğüt ve Ahmet Hamdi Akseki, Mısır döneminden Abdülfettah Ebu Gudde, Mehmet İhsan Efendi, Muhammed Emin Saraç ve Ali Ulvi Kurucu anılabilir. Faaliyetleri ve yayınları ile büyük takdir toplayan Kevseri, Mısır'daki ilim erbabı üzerinde etkili oldu. Eserde okuyan öğrencileri vasıtasıyla Hindistan ve Pakistan'da yaşayan alimlerle irtibat kurarak geniş bir ilmi çevre edindi. 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'ye dönme ümidi taşıyordu. Bunun için fırsat gözettiği bir zamanda mücadele ettiği çeşitli hastalıklardan kurtulamayarak vatan hasretiyle 11 Ağustos 1952 tarihinde Kahire'de vefat etti. İlmi şahsiyeti ve görüşleri. Zahid Kevseri son devirde İslami ilimlere hizmeti geçmiş, çok eser veren, tenkitçi ve araştırmacı bir alimdir. Bazı görüş ve tenkitlerinde aşırıya kaçmakla birlikte Sünni alimlere ve Ehl-i Beyt imamlarına karşı saygı ve minnettarlık ifade eden tavrını her zaman korumuştur. Mısır'da İslam'a aykırı saydığı yenilik düşüncelerine karşı çıkan Kevseri, bir taraftan reform yanlısı alimlerle, diğer taraftan selefilerle ateşli tartışmalara girmiştir. İtikadi konuda selefi ve vehhabi anlayışı ve fıkıh konusunda mezhepsizliği çağının büyük sorunları arasında saymıştır. Zahid Kevseri'nin ilmi birikiminde kelam, fıkıh, hadis ve tasavvuf önemli yer işgal eder. O, itikatta maturidi, amelde hanefiydi. Eşarilikle ilgili yazıları olmakla birlikte maturidiliği savundu. Şia'ya karşı keskin tavırlıydı ve selefiliğe karşıydı. Kevseri özel hayatında son derece alçak gönüllü ve mütevazi bir insan idi. Öğrencilerine dahi elini öptürmez, zühd, iffet, sabır ve güzel davranışlarıyla tanınırdı. Yokluk içinde yaşamasına rağmen talebelerine kitaplar hediye eder, cömertlikten geri kalmazdı. Verdiği eğitim, bazı yayın evleri tarafından basılacak kitaplara yaptığı tasihler ve koyduğu notlar için ücret almazdı.
hayatının son zamanlarında tedavi giderleri için talebelerinin teklif ettiği maddi yardımlar

Kabul etmemiş, kitaplarını ve ev eşyasını satmıştır. İslam ilimlerinin hangisinde konuşsa muhatabı onun, o alanın en iyisi olduğunu düşünürdü. Kelam, fıkıh, tasavvuf, hadis, tarih ve dil alanında tartışmasız bir üstad idi. Son derece güçlü bir hafıza ve mantığa sahipti. Eserlerinde sağlam ve anlaşılır bir üslup hakimdi. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün son devir Osmanlı alimi Kevseri'yi tanıdık. Allah'a emanet olun.

Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Tam 98. Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

Divê radyoya da ava hayatı heye.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-344-47-00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir? Tarihte Zenci Henry adıyla meşhur olan siyahi köledir. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onun geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Henry Magellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Dünyanın ne kadarı sudur? Dünya yüzeyinin %70'i suyla kaplı olabilir ama su gezegenin kütlesinin 5000'de birinden daha azına tekabül ediyor. Yaklaşık olarak %0.1. Tüm insanlar aynı anda zıplasa ne olur? Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile dünyanın yerini bir hidrojen atomunun büyüklüğünün %1'i kadar değiştirebiliyoruz. O da çok kısa bir süreliğine. Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.

0: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

Yüce Mevla bir gün nasip ederse varıp huzuruna gelebiliriz. Yeşil kubbenin orada yanı başında aşkın ateşiyle yanabiliriz.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
3: Cemre FM, tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in

Dalga dalga coşan Fırat'tır, kandır, hayattır. Kerbela er meydanından savrulan, uçup gelen bu kanlı ok, imtihandır, karardır. Adı unutulmuş bir şehidin destanıdır bu feryat. Hüseyin'e ilk karşı duran, onun sevda okuyla ilk vurulanı, güle karşı durdum, bülbülün duruşu gibi, mızrağı saplandı gülün.

Gemisi karaya vardığı gün demir aldı Ehli Beyt'in kurtuluş gemisi. Musa Firavun ordusundan kurtulduğu gün ben Yezid'in ordusuna dalıverdim. İbrahim ateşten kurtulduğu gün ben aşk ateşine düşüverdim. Yakup Yusuf'una kavuştuğu gün ben sevgilimden

sancağını nefsimin doruklarına dikiverdim. Sırtından tuttu dünya, kaçıverdim. Gömleğim yırtıldı, tüm günahlardan soyunuverdim. Savruldu pişmanlık kamçım, şahlandı özgürlük atım. Bu an karar anı, her an karar anı. Cennet ile cehennemi seçme anı, cennetin yoluna.

hakikatin karşısında diz çöküverdim. Tevbe diye inledim, peygamberin öptüğü dudaklar aralandı.

ateşi görmüş pervane gibi dönüverdin, yanıverdin, o sırrı emaneti omuzlayıverdin. Dedim ki lebbeyk ya Hüseyin, ey imam, ey cennet gençlerinin efendisi, ey Allah aşıklarının rehberi, ey güllerin en kırmızısı, kurbanların en güzeli, ey sevgili, ey sevgili.

hasret aşkın hükümdarı. Ayağa kalktım, zulmün ordusuna çevirdim yüzümü, gözümü, canımı, malımı, tüm varlığımı ve dalıverdim, yarı verdim zulümatı, karanlığı delen yıldız gibi bir ok attım dünya kölelerinin tam yüreğine. Her çağda, her zamanda yükseklerde süzülen bir ok, hak ile batılı, aşk ile şehveti, şeref ile zilleti, cehennem ile cenneti, Araf gibi ayıran

Hadi İbni Hatim'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Yarım hurmayla da olsa kendinizi cehennemden koruyunuz. Bunu da bulamazsanız güzel ve tatlı sözlerle. Buhari Edep 34, Müslim Zekat 66.

Cerir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kasıtsız ve ansızın bir kadına bakıvermenin hükmünü sordum. Derhal gözünü başka yöne çevir, buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz: Dubai -AVM -Mardin. Dubai -AVM -Kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Cemre Efendim, halkı hakka çağıran radyo.

هزاران صلات و به هزاران سلام لسرت و ای قاصد خدا.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz,
1: son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Hadislerin Gölgesinde başlıyor.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el amin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Tu'an Ebi Cuhayfete Vehb ibn Abdillah radıyallahu anhu tehaber rivayet ediyor. Allah ondan razı olsun. Diyor ki, ahen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem beyne Selman ve Ebi Derda. Bu Derda ile Selman Farisi radıyallahu anhumayı diyor kardeş yaptı Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Fezare Selmanu ebed Derda. Bunun üzerine diyor Selman bir gün radıyallahu anhu Ebu Derda'yı, Allah ondan razı olsun, ziyaret etti. Fera Ümmed Derda, onun hanımı Ümmü Derda'yı gördü ki mutebezzileten, yani böyle pejmurde giyinmiş, perişan bir şekilde, bakımsız, böyle hani bakıldığında ilk gözüne çarpacağı şekilde. Fekale ma şe'nik, yani ma şe'nuk, yani senin durumun nedir, yani niye bu haldesin diye soruyor Selman ona. Kalet ehuke Ebu Derda leyse lehu hacetun fid dünya. Diyor, senin kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya dair bir ihtiyacı yok. Yani dünyayla alakası yok. Feca Ebu Derda. Tabi Selman-ı Farisi meseleyi anlıyor radıyallahu anhu. Ebu Derda geliyor tabi fesana lehu ta'amen. Demek öğle vaktidir ya da gündüzdür. Ona yemek hazırlıyor. Fekale lehu kul. O da diyor ki feinni saimun. Ebu Derda'ya diyor ki yemek ye, benimle beraber yemek ye diyor, ben oruçluyum. Kale diyor ki ma ana bi akilin hatta ta'kul. Sen yemediğin sürece ben de yemeyeceğim diyor. Ben sen madem misafirim, kardeşi, sen bana yemek ikram ediyorsun. Tabii Ümmü Derda'nın da hanımının da o sözünden ötürü diyor, sen yemeyene kadar ben de yemeyeceğim diyor. Fekele, bunu bakıyor ki yemeyecek hakikaten. Ebu Derda da yemeye başlıyor. Onunla beraber yemek yiyorlar. Tabi o gece onlarda kalıyor Selman-ı Farisi radıyallahu anhu. Felemme kanar leylu zehebe Ebu Derda yekumu. Ebu gece olunca hemen Ebu Derda gidiyor. Ona diyor ki sen uyu. Fename, yatıyorlar. Sümme zehebe yekumu, yine ayağa kalkmak için yani ibadete gideyim. Selman-ı Farisi ona yine diyor ki nem diyor, uyu diyor. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ, bu sefer gecenin sonuna doğru artık üçte biri dediğimiz kısmı kalınca, hadislerde geçtiği üzere, قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْآنِ, işte şimdi diyor kalk. Yani ibadet için, gece namazı için, teheccüd için kalkacaksan şimdi kalk diyor. فَصَلَّيَا جَمِيعًا, beraber namaz kılıyorlar. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا, diyor muhakkak senin Rabbinin üzerinde bir hakkı var. Ve inne li nefsike aleyke hakkın, senin nefsinin de üzerinde bir hakkı var. Ve li ehlike aleyke hakkın, ailenin, eşinin, çocuklarının da senin üzerinde bir hakkı var. Fe a'ti kulle zi hakkin hakkahu, her bir hak sahibine hakkını ver. Yani mesela hani ben kendimi ibadete vereyim, gündüzleri oruçlu, geceleri ibadetli, ne eşime yaklaşayım, ne çocuklarımla ilgileneyim, ne hiç kimseyle ilgileneyim, nefsimi zora sokayım, nefsime eziyet edeyim, nefsimi güçsüz, takatsız bırakayım. Böyle değil. Her birinin senin üzerinde hakkı var. Her bir hak sahibine hakkını ver diyor. فَاَتَ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ. Tabi Ebu Derda hemen Efendimiz aleyhissalatu vesselama geliyor. Bir manada şikayet etmek, hani durumu tahlil etmek adına. Başından geçenleri, Selman-ı Farisi'nin kendisine davranışını ve söylediklerini ona anlatıyor. فَقَالَ النَّبِيُّ, Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki صَدَقَ سَلْمَانَ, Selman doğru söylemiş. Yani Selman'ın dediğini yap, Selman isabet etmiş diyor. Bundan ne anlıyoruz? Birincisi zaten İslam'da kardeşlik meşrudur. Yani birbirlerine kardeş kalınması. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de bunu yapmış, hem Medine'de bunu yapmış. Nasihatın meşruiyeti, yani Müslüman bir kardeşimiz yanlış bir şey yaptığında, olumsuz bir şey yaptığında ona gidip tabii usulüne, hikmete uygun bir şekilde, adabına uygun bir şekilde nasihat etmek bu hadiste de gösteriyor ki meşrudur yani. Yanlış bir şeyde kardeşimize engel olmamız gerekiyor. Gece namazının özellikle son 1/3 bölümündeki gece namazının buradaki fazileti hakikaten ortaya çıkıyor. Sünnet orucun açılmasının caiz oluşu. Çünkü Hazreti Selman diyor ki sen orucunu açmayana kadar, benimle yemeyene kadar ben yemek yemem. O da onun üzerine orucunu açıyor. Onunla beraber yemek yiyor. Ve mübah olan şeylerin men edilmesi, yani bunun men edilmesinin caiz olması. Ne zaman? Eğer başkalarının hak sahiplerinin hakkını ihlal ediyorsa, burada olduğu gibi eşiyle ilgilenmiyor, çocuklarıyla ilgilenmiyor, nefsine eziyet ediyor, uyumuyor, sürekli oruç, ibadet, oruç, ibadet. Eşinin onun üzerinde hakkı var, çocuklarının onun üzerinde hakkı var, nefsinin onun üzerinde hakkı var. Dolayısıyla bu gibi şeylerde eğer bir hak ihlali söz konusuysa bunun ne yapılması lazım? Bunun men edilmesi lazım. Bu hadisten bunu da anlıyoruz. Bir diğer bir hadis Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr'dan gelen bir rivayettir. Diyor ki ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ben şikayet edildim. Şöyle haber verildi ona. Tumennen nahar ve le ekumennen leyl ma iştu. Ben kendime yemin ettim. Dedim ki Allah'a yemin ederim ki ben yani ömrüm boyunca yaşadığım sürece her gün oruç tutacağım. Her geceyi de ibadetle geçe. Yani uyumayacağım, iftar etmeyeceğim gündüzleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu çağırıyor. Ona diyor ki entellezî tekulu zâlik. Sen misin bunu söyleyen? Fekultu lehu قَدْ قُلْتُوا بِأَب۪ي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Yani anamam sana feda olsun, evet diyor, ben bunu söyledim yani. قَالَ فَاِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعَ ذَٰلِكَ. Sen buna güç yetiremezsin. Fasum ve aftir, oruç tut, iftar, yani bazı zamanlar oruçlu ol, bazı zamanlar oruç tutma. Ve nem ve kum, uyu, ondan sonra kalk, gece ibadetini yap. Ve sum mineşşerî thelâfete eyyam, yani bir ayda 3 oruç tut sana yeterlidir. Fe innel hasenete bi aşri emthaliye, çünkü iyilikler her biri en az 10 katlıdır. Dolayısıyla 3 tuttuğun zaman 30'a tekabül ediyor. Neredeyse hani hemen hemen o bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi oluyorsun. Ve zâlike mitlu siyami der, bunu yaparsan bütün zamanını oruçlu geçirmiş gibi oluyorsun. Her ay 3 oruç tut. Bütün ömrün boyunca bütün ömrünü oruçlu geçirmiş gibi olursun. Kultu, tabi Abdullah bin Amr bin As buna razı gelmiyor. Diyor ki feyni utika efdala min zalik. Ben bundan daha fazlasına güç yetirebilirim. Kale fasum yaman ve aftir yevmeyn. Bir gün oruç tut, 2 tutma. Kultu fe inni utiku efdala min zalik. Ki ya Resulallah, ben daha fazlasına, daha üstüne ben güç yetirebilirim. Kale fasum yevmen ve aftir yevmen. Bir gün oruç tut, bir gün iftar et. Fezalike siyamu Davud aleyhisselam. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve huve e'dalu siyam. Bu oruçların en mu'tedilidir. Yani en vasatıdır, en mükemmelidir. Ve fi rivayetin ve huve efdalu siyam. Yani bu orucun en afdalidir başka bir rivayette. Ben dedim ki ya Resulallah, ben daha fazlasına güç yetirebilirim. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la efdala min zalik. Bundan daha faziletli, daha üstün oruç yoktur. Bir gün tut, bir gün tutma. وَلِأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ ثَلَاثَةَ الْاَيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَمْ اَحَبُّ اِلَيَ مِنْ اَهَا اَهَلِي وَمَالِي. Tabi ömrünün sonunda biraz şey oluyor. Abdullah bin Amr bin As uzun bir ömür yaşıyor. Yani yaşlanıyor. Ondan sonra takati azalıyor. Keşke diyor ben yani o 3 kabul etseydim. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana söyledi. Bana şu an diyor ehlimden, ailemden ve malımdan daha sevgiliydi. Yani keşke kabul etseydim. Çünkü ömrünün sonunda artık zorlanıyor. Başka bir rivayet buna benzer. Hemen hemen aynı şey. Ama bu sefer Efendimiz Aleyhisselam başka şekilde nasihat ediyor. Diyor ki sen mi bunu söylemişsin, işte ömrüm boyunca her gün oruç tutacağım, her geceyi ibadetle geçireceğim. Diyor evet ben demişim ya Resulullah. Diyor ki böyle yapma, oruç tut, iftar et, uyu, yine gece ibadetine kalk. Çünkü fe inne li cesedike aleyke hakkın. Senin bedenin senin üzerinde hakkı var. Ve inne li ayneyke aleyke hakkın. Gözlerinin senin üzerinde hakkı var. Ve inne li zevcike aleyke hakkın. Senin eşinin senin üzerinde hakkı var. Ve inne li zevurike aleyke hakkın. Yani senin ziyaretçilerin senin üzerinde hakları var. Ve inne bi hasbike en tasuma fi kulli şehrin thalathata ayyam. Her bir ay diyor senin için yeterlidir. 3 oruç tutman senin için yeterlidir. Fe inne leke bi kulli hasenetin ashra amsalha. Senin için diyor her birine karşılık 10 sevap var. Dolayısıyla bu ne ifade eder? Her bir güne 10 gün, o zaman her bir ayı tamamen oruçlu geçirmiş gibi olursun. Burada zevrike dedik, yani misafirin için, yani seni ziyarete gelen misafirler için de hak, üzerinde hakkın var. Fe inne zalike siyamu dar. Peygamber Efendimiz önceki hadisteki gibi diyor ki bu bütün ömrü, tüm zamanı oruçlu geçirmek olur. Dedim diyor, ben zorlaştırdım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bana zorlaştırdı. Kultu ya Resulallah inni ecidu kuvvetim. Ben kendimi, yani kendine güç kuvvet buluyorum. Yani daha fazlasını yapabilirim. Kale sum siyamen nebiyillahi Davud'a ve la tezid aleyhi. O zaman diyor Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam'ın orucunu tut. Bunun üzerine artırma. Kultu ve ma kana siyamu Davud. Davud Aleyhisselam'ın orucu nasıldır diye sordum. Kale nisfud deher. Yani zamanın yarısı, ömrün yarısı nasıl? Bir gün tut, bir gün tutma. Fekâne indallâhi yekul ba'demâ kebire. Diyor Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh diyor ki işte yaşlandığı zaman ya leyteni kabiltu ruhsata Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke diyor ben Resulullah aleyhissalatu vesselam bana verdiği o ruhsat, yani üç gün orucu, işte gecenin bir kısmında kalkıp ibadet etme ruhsatını ben kabul etseydim diye pişmanlığını dile getir. Çünkü önceki programlarda da ifade ettik, insanın hayatı tek düze değil, insanın bedeni hep aynı değil, gençlik daimi değil, hepsi geçicidir. Dolayısıyla hastalık var, misafirlerin geldiği zamanlar var, insanın yoğun olduğu zamanlar var, ihtiyaç olduğu zamanlar var, meşgaleler var, yaşlılık var. Dolayısıyla buna göre uygun bir, esnek bir programla bunları sürdürmek esastır ki ibadetlerimizden geri kalmayan, bugün yaptığımızı yarın devam ettire, en azından asgari düzeyde, en az düzeyde de olsa bunları devam ettirebilir. Bunun için de bu önemlidir. Bunlara dikkat etmemiz icap ediyor. An Ebi Rub'i Hanzalata bni Ar-Rabi el-Useydi el-Katibi ahadi kuttabi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın vahiy katiplerinden olan Ebu Rabi Hanzala bin Rabi el-Useydi radıyallahu anh diyor ki kâle diyor laqiyani Ebu Bekir radıyallahu anh diyor. Bir gün Hazreti Ebu Bekir bana denk geldi. Fekâle keyfe ente ya Hanzalatu. Ey Hanzala nasılsın diye sordu. Kultu nafaka Hanzalatu. Dedim ki Hanzala münafık oldu haş. Kale subhanallah dedi Hazreti Ebu Bekir. Tabi şaşırıyor. Yani ma takul, ne diyorsun sen ey Hanzala? Kultu nekunu inda Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yudhekiruna bil cenneti ve nari. Diyor biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında oluyoruz. Bize cenneti anlatıyor, cehennemi bize anlatıyor, hatırlatıyor, bize tavsif ediyor. Ke enna ra'ya ayni. Sanki gözlerimizle görür gibi oluyor. Fe izâ haracna min indi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanından çıktığımızda afesna el ezvâ vaca ve evlada ve dayati nesiyana kesiren. Diyor bu sefer biz eşimizle, çocuklarımızla, işte dünya malıyla, işte ihtiyaçlarımızla artık iç içe girince, bunlarla bulaşınca nesiyana kesiren. Bunların çoğunu unutuyoruz. Yani bir nevi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanındaki durumumuzla ailemizin arasındaki durumumuz birbirinden tamamen farklı oluyor. Kale Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَنَلْقَ مِثْلَ ذَٰلِكَ diyor. Olay biz de bu, aynı bu şekildeyiz. Yani biz de aynı buna benzerini yaşıyoruz. Buna benzer bir şekilde karşılaşıyoruz. فَانْتَلَقْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكِرِ diyor. Benle Ebu Bekir radıyallahu anh ayrıldık. Davsi çıktık. Hatta dekhalna ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına beraber çıkıp vardık. Fekultu dedim ki nafaka hanzalatu ya Rasulallah. Dedim ki Hanzala münafık oldu ey Allah'ın Resulü. Fekala Rasulallah ve mazak. Bu nedir diye böyle şaşırdı. Kultu ya Rasulallah. Nekunu indeke tuzakiruna bin nari vel cenneti ke enna ra'yel ayn. Diyor biz senin yanındayız. Sen bize cenneti cehennemi anlatıyorsun, tavsif ediyorsun, hatırlatıyorsun. Yani gözlerimizle görür gibi oluyoruz. Fe izâ haracna min indike. Biz senin yanından çıkıp da ayrıldığımız zaman ve afesna el ezvâce vel evlâde ve dayâti nesînâ kethîren diyor. Biz artık eşlerimizle, çocuklarımızla karışınca, onlarla beraber bir araya gelince çoğunu unutuyoruz. Fekala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona şöyle cevap veriyor. Diyor ki vellezî nefsî biyedihi. Diyor nefsim elinde olan, ona Allah'a yemin ederim ki lev tedûmûne alâ mâ tekûnûne indi ve fî zikri. Diyor benim yanımda olduğunuz ve o zikir halinde olduğunuz halinizi devam ettirirseniz lesâfehetkum el melâiketu alâ furuşikum ve fî turûkikum. Diyor Allah'a yemin ederim ki bu yanımda olduğunuz halinizi ve zikir halinizi devam ettirirseniz yollarda, yataklarınızda melekler sizinle karşılaşır, sizinle musafaha ederler. Velakin ya hanzalat, fakat ey hanzala, sa'aten ve sa'at, thalâfe merat, bunu üç kere söylüyor. Sa'aten ve sa'aten, sa'aten ve sa'aten, sa'aten ve sa'at. Niye? Yani bu an be andır. Benim yanımda böyle olursunuz, ailenizi yanınıza gidersiniz, biraz farklı olursunuz, işinizle uğraşırsınız, farklı olursunuz. Yani bunu devam ettirmek meseledir. Bunu devam ettirmek zordur. Bunu devam etmek belki mümkün değildir çoğu insan için. O yüzden bu nifak alameti değildir. Yani benim yanımdayken bu hale bürünmeniz doğaldır. Ailenizle, çoluk çocuğunuzla, meşgalelerinizle, işinizle karıştığınızda, bu işlerle uğraştığınızda da bu anlamda biraz benim yanımdaki durumdan daha alt bir seviyeye inmeniz de doğaldır yani. Dolayısıyla bunun kıymetini bilmek lazım. Bunun farkında olmak lazım. Yoksa bu nifak alameti değildir. Son bir hadisimiz kaldı inşallah. Onu da söyleyip onu da okuyup bitirelim. İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın amcasının oğlu ve aynı zamanda öğrencisi. Kale beynemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yehtubu, diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam, diyor hutbe okuduğu bir esnada İza huwa bi raculin qaimin, bir de bir adam baktık ki ayağa kalktı, bir sahabe. Fesale anhu, Efendimiz aleyhissalatu vesselama bir soru sordu. Fekalu, dediler ki Ebu İsrail nezere en yekume fişşemsi ve la yek'ude ve la yestazille ve la yetekelleme ve yasum. Ebu İsrail Yüseyr isimli bir ensari sahabedir, onun künyesidir. Diyor ki bu sahabe nezretti ki güneşte oturmaya, güneşte kalmaya ve oturmamaya, güneşte gölgelenmemeye, konuşmamaya, Allah'ın zikri dışında konuşmamaya ve oruç tutmaya nezretti. Yani artık gücünün ya da ömür boyu böyle bir nezirde bulunmuş. Fekala Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine Peygamber Efendimiz onlara cevaben şöyle dedi. Muruhu, ona uğrayın, ona söyleyin ki fel yetekellem, konuşsun, vel yestazil, gölgelensin, vel yek'ud, otursun, vel yutimmassavm, ama orucunu da tamamlasın, sonra iftar etsin diye. Bu bize neyi ifade ediyor? Yani sukut, konuşmama, valla ben insanlarla artık konuşmayacağım, ben sukutu nezrettim kendime. Bu İslam şeriatında Allah'a bir yakınlık vesilesi değildir. İnsanın konuşması da tabi boş konuşmamaya, günah konuşmamaya, gıybet gibi, dedikodu gibi, bu gibi şeylerden tabi uzak durmaya dikkat etmek kaydıyla. Allah Azze ve Celle meşru kılmadığı, vaaz etmediği, meşru kılmadığı bir ameli kabul etmez ve izin vermediği bir ameli kabul etmez. Allah Azze ve Celle bize işte güneşte durun, ayakta kalın, gölgelenmeyin, sürekli oruç tutun diye bir şey bize şer etmemiş, bize vaaz etmemiş, bize emretmemiş yani. Hatta tavsiye bile etmemiş. Buna izin bile vermemiş. Çünkü bedenimiz bizim babamızın malı değil, tabiri caizse, yani amiyana tabirle. Babamızın malı değil yani. Bedenimiz Allah'tan bize bir emanettir. Bizim de o bedenimize o gözle bakmamız lazım. O gözle bedenimizi korumamız lazım. Dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. Yani bedenimizi işte zora sokacağız, kendimize eziyet edeceğiz, kendimize zarar vereceğiz tarzda bir şeyler yapacağız ki Allah bizi sevecek. Böyle bir şey İslam'da yoktur yani. Dolayısıyla az önce anlattığımız hadislerle de ifade edildiği üzere itidal üzere kalmak İslam'da esastır. Mütedil olmamız lazım. Her hak sahibine başta bedenimiz olmak üzere hakkını vermemiz lazım. Bize Kur'an ve sünnete Efendimiz aleyhissalatu vesselam tarafından tavsiye edilen, emredilen, örnek olarak yaşanılan hayatı, tavsiyeleri bize yeterdir. O yoldan ayrılmamak esastır. O yoldan ayrıldığımız zaman Allah muhafaza sapıtırız. Saçma sapan şeylere gireriz. Allah'a yakınlık adı altında hiç umulmayan şeylere gireriz ve bu bizi Allah'a yaklaştırmaz. Allah muhafaza bizi Allah'tan uzaklaştırabilir. Rabbim bu anlamda bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan, sünnetinden ayırmasın. Ayaklarımızı son nefesimize kadar bu yolda sabit kılsın. Son nefesimizi de iman ve şehadetle vermeyi bize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.
11: Hadislerin gölgesinde sona erdi.

Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Hüseyin'i dergahın müritleriyiz. Resul'ün yolunda candan geçmişiz. Gönülden gönüle akıp gitmişiz. Akıp gitmişiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Câe bil hakki min indi ve enne'l cennete ven nâre hak ve enne's sâate âtiyetun lâ raybe fîhâ. وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشيرا ولا مطيرا ولا مفسدا ولا مقام وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي

Ja, doe maar zo zeker. En dat heb ik wel gezien. Oké, dat heb ik.

Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Sedanızın yankısı. Tam 98. Cemre Efendim.

gerçeki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tevekkel cuanallah der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yet-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer.

İncecik fısıltılarımı, gizli saklı yakarışlarımı koynunda ninnileyen gökçe topraksın sen. Fanilik sancılarından taşıdığım taşırdı.

varlığının titrek kanatlarını ebedi kabullenişin seccadesinde yatıştıran serin rüzgarsın sen. Özlemlerimin kırgın bakışlarını sonsuzluk semasının ufkuna taşıyan rahmet ışığısın sen. Kirli paslı kalıbını sorgusuz sualsiz itaat kalıbında yoğura yoğura temize çeken

boynu bükük yakaçlarımı, yüzü yerde arzularımı, şeksiz şüphesiz makbul olan nefesine dolayıp okşayan şefkat fısıltısısın sen. Bir denizi kağıda döker gibi, gönlü avuçlarıma indirir gibi, dudağımda inciler büyütür gibi, sesime sesin dokunur gibi, salavatlarca tebessümünü gördüğüm aşinalık veçhesisin sen. Dua göğüm, muştu güneşim, teselli yağmurum, muhabbet meltemim, ne hoş duruyorsun aramızda, yanımızda, yöremizde. Merhamet durağım, metanet sığınağım, huzur barınağım, hep yüzüne yüzüne vardım. Ne çok umursun dillendiremediğim hayranlıkların arifesinde, yetişemediğim minnettarlıkların zirvesinde. Senin ubudiyetinin toprağına attığın tohumlar,

sözünü miraca eriştiren efendim. Sesini duaya yetiştiren efendim. Yüzünü secdeye bitiştiren efendim. Yüz buldumsa varlığa senin yüzünden efendim. Yakınlığından seslenir. Söz oldumsa var edene sana inen sözle yakınlığından nefeslenir. Yüzlerce selam ve sözlerce selam. Şükür ki bu paslı dua emanettir sana verilecek selamlar. Şükür ki bu kirli dile değmektedir sana edilecek salatlar. Sesimi çoğaltan, sözümü yükselten, aczimi ve fakrımı Kadir-i Rahim'in dergahına taşıran,

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: İkinci 300'ün 3. ve 4. hizmini dinleyeceksiniz.

O sayılı günlerde tekbir getirerek Allah'ı zikredin. Kim acele edip 2 günde dönerse ona vebal yoktur. Kim geri kalırsa günahlardan korunduğu takdirde ona da vebal yok. Allah'a karşı gelmekten korunun ve bilin ki hepiniz neticede diriltilip onun huzurunda toplanacaksınız.

İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. Üstelik sözünün özüne uyduğuna Allah'ı da şahit gösterir. Halbuki gerçekte o düşmanların en yamanıdır.

0: Senin yanından ayrılınca, ülkede fesat çıkarmaya çalışır. Ürünleri ve nesilleri mahvetmek için uğraşır. Allah, elbette fesadı, bozgunculuğu sevmez.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.
0: O adama, Allah'tan kork da fesat çıkarma denildiğinde, kendini benlik ve gurur kaplar ve bu, onu daha fazla günaha sürükler. Böylesinin hakkından cehennem gelir. Gerçekten ne fena yataktır o cehennem.

İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah da kullarına pek merhametlidir.

Ey iman edenler! Hepiniz toptan barış ve selamete girin de, şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Eğer size bunca gerçekler, açık deliller geldikten sonra Hak'tan ayrılırsanız, iyi bilin ki Allah aziz ve hakimdir.

0: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Şeytanın peşinden gidenler ne bekliyorlar? Onlar akılları sıra buluttan gölgelikler içinde Allah'ın ve meleklerin gelip haklarındaki hükmün verilmesini, işlerinin bitirilivermesini mi bekliyorlar? Bütün işler ve hükümler Allah'a aittir.

İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık belgeler verdik. Her kim Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu nimeti değiştirirse, iyice bilsin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir.

0: عَذَابًا.
1: Kâfirlere dünya hayatı süslü gösterildi. Bu yüzden iman edenlerle eğlenirler. Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kıyamet günü öbürlerinin üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız nimetler verir.

Bütün insanlar bir tek ümmet teşkil ediyorlardı. Aralarında ihtilaf başlayınca Allah onlara içlerinden müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Onların beraberinde insanlar arasında hükmetmek için kitap ve hikmeti gönderdi ki ihtilaf ettikleri konularda aralarında hükmetsin. Halbuki o meselelerde anlaşmazlığa düşenler kendilerine apaçık ayetlerimiz geldikten sonra sırf aralarındaki haset yüzünden ihtilafa düşen ehli kitaptan başkası değildi. Allah da onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçeği kendi izniyle bu iman edenlere bildirdi. Öyle ya, Allah dilediğini doğru yola eriştirir.

Yoksa siz daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle ezici mihnetlere, öyle zorluklara düçar oldular, öyle şiddetle sarsıldılar ki, peygamber ile yanındaki müminler bile, Allah'ın vaad ettiği yardım ne zaman yetişecek, diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki, Allah'ın yardımı yakındır.

Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, infak edeceğiniz mal, anne, baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış gariplere verilmelidir. Hayır olarak daha ne yaparsanız, Allah muhakkak onu bilir.

0: وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Hoşlanmasanız da savaş size farz kılındı. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir. Siz bilmezsiniz.

Sana haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'ı ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini yani Müslümanları oradan çıkarmak ise Allah nazarında daha büyük günahtır. Dinden döndürmek için işkence öldürmekten beterdir. Kâfirler ellerinden gelse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kâfirlikte devam ederek ölürse işte onların dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır.

İman edip gerektiğinde Allah yolunda hicret ve cihad edenler var ya, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur.

Sana şarap ve kumar hakkındaki hükmü sorarlar. De ki, ikisinde de hem büyük günah hem de insanlara bazı menfaatler vardır. Fakat günahları faydalarından daha çoktur. Bir de senden hayır olarak ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor ki, dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz. Sana yetimler hakkında da soru sorarlar. De ki, onların gerek kendilerini, gerek mallarını iyileştirip geliştirmek, elbette hayırlı bir iştir. Eğer onlara sahip çıkmak için, kendileriyle beraber oturmak isterseniz, bu da mümkündür. Zira onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, kimin iyileştirme gayesi güttüğünü, kimin de işi bozmayı düşündüğünü pek iyi bilir. Şayet Allah dileseydi, sizi zora koşardı. Muhakkak ki Allah, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Mümin bir cariye çok hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Mümin kadınları da onlar iman etmedikçe müşriklere nikahlamayınız. Mümin bir köle hoşunuza giden bir müşrikten daha hayırlıdır. Müşrikler sizi cehenneme davet ederler. Allah ise sizi kendi izniyle cennete ve mağfirete davet eder ve üzerinde düşünüp gerekli dersi alsınlar diye ayetlerini insanlara açıklar.

0: Bir de sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, bu bir rahatsızlıktır. Onun için adet sırasında kadınlardan geri durun. Ve onlar temizleninceye kadar kendilerine cinsel yaklaşmada bulunmayın. Temizlendikten sonra Allah'ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın. Allah tövbe ile kendisine dönenleri sever. Temizlenenleri de sever.
1: Nisaukum harfun lekum fe'tu harfakum enna şi'tum ve qaddimu li enfusikum وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
0: Eşleriniz, sizin nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın. Kendiniz için ilerisini düşünerek hazırlık yapın. Allah'ın haram kıldığı şeylerden korunun ve O'nun huzuruna varacağınızı iyi bilin. Ey Resulüm, müminleri müjdele.

Bir de Allah adına yemin ederek iyilik etmeye, günahlardan uzak durmaya ve insanların arasını düzeltmeye onun adını engel yapmayın. Allah hakkıyla işitir ve bilir.

0: Allah sizi yeminlerinizdeki yanılmadan dolayı kınamaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlere uymazsanız sizi sorumlu tutar. Allah çok affedicidir. Cezayı çabuklaştırmaz. Tövbe için fırsat tanır.
1: لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: Eşlerine yaklaşmamaya yemin eden kocaların, 4 ay bekleme hakkı vardır. Şayet kocaları bu süre bitmeden eşlerine dönerlerse, bunda mahsur yoktur. Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Yok eğer boşanmaya azmederlerse, bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Boşanmış kadınlar kendilerini tutup yeni bir nikah yapmadan önce 3 adet beklesinler. Allah'a ve ahirete iman ediyorlarsa kendi rahimlerinde Allah'ın önceki evlilikten yaratmış olduğu çocuğu veya hayızı gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları gerçekten barışmak istiyorlarsa bu iddet müddeti içinde onları tekrar almaya başkalarından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi, hanımların da kocaları üzerinde meşru çerçevede hakları vardır. Şu kadar ki, erkeklerin onlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Unutmayın ki, Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Boşama hakkı iki defadır. Bundan sonra yapılması gereken, ya meşru tarzda güzelce birlikte yaşama, yahut eşini güzellikle salıvermedir. Ey kocalar! Boşama sırasında eşinize daha önce vermiş olduğunuz mehirden herhangi bir miktar geri almanız size asla helal olmaz. Fakat Allah'ın koyduğu hudutlarda durmayacaklarından endişe etmeleri hali bunun dışındadır. Şayet siz de onlar gibi onların Allah'ın koyduğu hudutlarda duramayacaklarından, evlilik hukukuna riayet edemeyeceklerinden endişe ederseniz, bu durumda kadının ayrılmak için meşru çerçevede hakkından bir şey vermesinde her ikisi içinde bir vebal yoktur. İşte bunlar Allah'ın tayin ettiği sınırlardır ki sakın onları aşmayın. Her kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

Eğer koca eşini ikinci talaktan sonra üçüncü defa boşarsa, artık başka bir kocaya varıp ondan boşanmadıkça o kadın ilk kocasına helal olmaz. Ama bu ikinci kocası kendi rızasıyla onu boşar ve kadın ile ilk kocası Allah'ın koyduğu evlilik hukukunu yerine getireceklerine inanırlarsa, nikahla bir araya gelmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın belirlediği hudutlardır ki, bilmek isteyenler için O bunları beyan buyurmaktadır.

Ey kocalar! Eşlerinizi boşar, onlar da iddetlerini bitirirlerse, artık ya onları iyilikle yanınızda tutar, yahut güzellikle salıverirsiniz. Onların hukukuna tecavüz etmek kastıyla, zarar vermek için eşlerinizi alıkoymayın. Kim böyle yaparsa, kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini şakaya almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetleri ve sizi irşad etmek gayesiyle indirmiş olduğu kitap ve hikmeti hatırlayın, dile getirin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bildiğini pek iyi bilin.

0: لكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Ey kocalar! Eşlerinizi boşayıp da onlar da iddetlerini tamamladıklarında, kendi aralarında meşru surette anlaşmaları durumunda, kocaları ile tekrar nikahlanmaları hususunda onlara baskı yapmayın. Sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere bu ayetlerle öğüt verilir. Böyle yapmak sizin için daha hayırlı, daha nezihtir. Allah bilir, siz bilemezsiniz.

Anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel şekilde uygulamak isteyenler içindir. Annelerin münasip şekilde yiyeceğini, giyeceğini sağlamak, babanın görevidir. Hiçbir kimse, takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden, ne annesi ne de babası zarar görmemelidir. Babanın varisine de aynı vazife yaptırılır. Fakat anne baba aralarında görüşüp, anlaşmaya vararak, 2 yıldan önce çocuklarını sütten kesmek isterlerse, kendilerine bir vebal yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz, kendilerine vereceğiniz ücreti münasip tarzda ödemek şartı ile bunda da size vebal yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir.

Sizden vefat eden erkeklerin eşlerinin evlenebilmeleri için 4 ay 10 gün iddet beklemeleri gerekir. Onlar bu sürelerini tamamladıktan sonra meşru surette kendi haklarında verecekleri karardan ötürü size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

Sizden bu hanımlarla evlenmeyi düşünenlerin, bu müddet esnasında, onlara bu niyetlerini çıtlatmalarında veya gönüllerinde tutmalarında bir beis yoktur. Allah, sizin onları hatırınızdan geçireceğinizi pek iyi bilmektedir. Ancak meşru sözler dışında, onlarla gizlice buluşma hususunda sözleşmeyin. Bekleme süresi sona ermeden, nikah akdine girişmeyin. Allah'ın içinizde saklı olan her şeye hakkıyla vakıf olduğunu bilerek, onun emrine aykırı davranmaktan sakının. Hem de bilin ki, Allah çok affedici, çok müsamahalıdır. Cezayı çabuklaştırmaz.

henüz kendilerine dokunmadan veya mehir belirlemeden kadınları boşamanızda size günah yoktur. Zengin kudretince, eli dar olan kendi halince olmak üzere onlara münasip tarzda müt'a versin. İyiliği şiar edinenlere bunu yapmak bir borçtur.

0: Bir mehir belirlemiş olarak kendilerine dokunmadan eşlerinizi boşarsanız, bu takdirde belirlediğiniz mehrin yarısını vermeniz gerekir. Ancak eşler yahut nikah bağı elinde bulunan kocalar gözü tok davranırsa başka. Ey kocalar! Sizin bağışlamanız takvaya daha uygun düşer. Birbirinize lütuf ve mürüvvet göstermeyi unutmayın. Allah sizin bütün işlediklerinizi görür.
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
0: Namazlara, hele salat-ı vüstaya dikkat edin ve kalkıp huşu ile Allah'ın divanında durun.

Eğer bir korku halindeyseniz, yaya olarak veya binek üzerinde namaz kılın. Fakat güvenliğe çıktığınızda, bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi, ibadetinizi ifa edin.

Sizden geride eşlerini bırakarak vefat edecek kocalar, eşlerinin bir yıl süreyle evden çıkarılmayıp, bıraktıkları maldan geçimlerini sağlamasını temin edecek şekilde vasiyette bulunsunlar. Şayet bunlar kendiliklerinden çıkarlarsa, bu durumda meşru surette yapacakları şahsi davranışlarından dolayı

0: Baksana, sayıları binlerce olmasına rağmen, ölüm korkusuyla diyarlarını terk edip çıkan kimselere, Allah onlara, ölün dedi. Sonra onları diriltti. Doğrusu Allah, insanlara lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ
0: Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işitir, her şeyi hakkıyla bilir.

Kimdir o yiğit ki Allah'a güzelce ödünç verir? Allah da onun verdiğinin mükafatını kat kat arttırır. Allah rızkı kısar da bollaştırır da. Zaten hepiniz döndürülüp ona götürüleceksiniz.

Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerine dikkat ettin mi? O vakit onlar aralarındaki peygambere, "Ne olur, bize bir hükümdar tayin et de, biz de Allah yolunda cihad edelim," demişlerdi. O cevaben, "Ya savaşma emri size farz kılınır, siz de savaşmazsanız," deyince, onlar, "Ne diye Allah yolunda cihad etmeyelim ki? Vatanlarından çıkarılan biz, çoluk çocuğundan ayrı düşenler yine biziz," dediler. Fakat savaşmak kendilerine farz kılınınca, içlerinden pek azı hariç hepsi dönüverdiler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

Peygamberleri onlara dedi ki, Allah size hükümdar olarak Talut'u tayin etti. Onlar ise, biz hükümdarlığa ondan daha layık iken, nasıl olur da o bize hükmedebilir ki? Üstelik, servetten de nasibi fazla değil, dediler. Peygamber şöyle cevap verdi. Allah, onu size üstün kıldı. Ona geniş ilim ve sağlam bir vücut verdi. Allah, hakimiyeti diledi.

Peygamberlere devamla şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti, size içinde Rabbinizden bir sekine ile, Musa ve Harun'un manevi mirasından bir bakiyenin bulunduğu ve meleklerce taşınan bir sandığın gelmesidir. Eğer iman etmeye niyetliyseniz, bunda elbette sizin için delil vardır.

Talut, ordusunu harekete geçirip, sefere çıkınca, askerlerine şöyle dedi. Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. İmdi onun suyundan içen, benden sayılmayacak. Sadece avucuyla aldığı miktar muaf olmak üzere, kim onun suyunu içmezse, o da benden sayılacaktır. Derken, onların pek azı hariç, varır varmaz ondan içtiler. Talut ile yanındaki mü'minler, ırmağa geçince, o vakit, Beriyan'da kalanlar, bugün bizim Calut ve ordusuna karşı duracak takatimiz yoktur, dediler. Ölümden sonra diriltilip, Allah'ın huzuruna çıkacaklarını bilenler ise, şöyle dediler. Nice küçük topluluklar vardır ki, Allah'ın izniyle büyük cemaatlere galip gelmiştir. Doğrusu Allah, sabredenlerle beraberdir.

Talut'un beraberindeki müminler ise Calut ile ordusuna karşı çıkınca dediler ki: "Ya Rabbena, üstümüze gürül gürül sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver ve kâfir topluluğuna karşı bizi muzaffer eyle."

0: Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi ve dilediği birçok şey öğretti. Eğer Allah bazı insanların şerrini bazılarıyla önlemeseydi, dünyadaki nizam bozulurdu. Lakin Allah alemlere büyük lütuf ve inayet sahibidir.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleri olup, biz sana onları dosdoğru bildiriyoruz. Sen elbette Resullerdensin.

Dua insanın hayata uzanan eli. Dua insanın sonsuz kudrete kalbiyle yönelmesi. Dua insanın ümitsizlik ve çaresizliğin karanlığından mutlak ışığa doğru yürümesi. Dua hayatın nefsidir. Dua ibadetin nuru ve kokusudur. Dua yaradanın huzurunda olmanın adıdır. Dua ruhun madde kafesinin kapısını aralayıp kanatlanmasıdır. Dua sevdiğine yönelmek, sevgiliyle dertleşmek, ona yaşadığı zorluğu da mutluluğu da anlatmaktır dua. Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına ve kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği ve her şeyin ram olduğu gücün hakkına ve her şeye galip geldiğin ilahi azametin hakkına ve önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına ve her şeyi dolduran azametin hakkına ve her şeye üstün gelen saltanatın hakkına ve her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına ve her şeyin temelini dolduran isimlerin hakkına ve her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkına senden niyaz ediyoruz. Ey nur, ey kuddus, ey evvellerin evveli, ey ahirlerin ahiri Allah'ım. Bizim ismet perdesini yırtan günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımızı bağışla. Allah'ım, nimetlerimizi değiştiren günahlarımızı bağışla. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımızı bağışla. Allah'ım, belanın inmesine sebebiyet veren günahlarımızı bağışla. Allah'ım, işlediğimiz bütün günahları ve yaptığımız bütün hataları bağışla. Allah'ım, biz sana zikrinle yaklaşmak istiyoruz ve seninle senden şefaat diliyoruz. Ve cömertliğin hakkına bizi kendine yaklaştırmanı ve şükrü eda etmeyi bize nasip kılmanı ve zikrini bize ilham etmeni istiyoruz senden. Allah'ım, huşu olmuş bir dille senden hatalarımıza göz yummanı, bize merhametli davranmanı, bize verdiğine razı kılmanı ve her durumda mütevazi kılmanı senden diliyoruz Allah'ım. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu, şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getiren, katında bulunanlara büyük rağbeti olan, kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarıyoruz. Allah'ım, senin saltanatın azimdir ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir ve fermanın aşikar. Kahrın galip ve kudretin her yerde caridir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımızı bağışlayacak, kabahatlerimizi örtecek, kötü amellerimizi iyiye çevirecek birini bulamayız. Senden başka ilah yoktur. Münezzehsin, sana hamd ederiz. Biz kendimize zulmettik ve cahilliğimiz yüzünden itaatsizlik yaptık. Ve bizi eskiden beri unutmadığından, bize ihsanından dolayı rahatladık ve korkmadan sana isyan ettik. Allah'ım, nice kötülüklerimizin üzerini örttün. Nice belaları bizden geri çevirdin. Nice hatalardan korudun bizi. Hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın bizlerden. Layık olmadığımız nice güzel övgüleri bizim için yaydın, bizlere verdin. Allah'ım, belamız büyümüş, halimiz kötülüğü haddi aşmış, amellerimiz bizi aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerimiz bizi çökertmiş, yerlere sermiş, uzun arzularımız bizi menfaatinden alıkoyup hapsetmiş ve bu dünya bizi boş şeylerle aldatmış ve nefsi emmaremiz kendi cinayetiyle bizi kandırmış.
İzzetinin hakkına senden istiyoruz. Amellerimizin kötülüğü, duamızın kabulünü önlemesin. Bildiğin gizli sırlarımızı açarak bizi rezil etme. Gizlice işlediğimiz kötü amellerimiz ve davranışlarımız, sürekli tefritimiz ve cahilliğimiz, nefsani isteklerimiz ve gafletimizin çokluğu yüzünden bizleri cezalandırmakta acele etme. Bize adliyle değil, lütfuyla gelen Allah'ım, feryadımızı dinliyorsun. Rahmetinle kuşat günahlarımızı. Adem gibi kabulünü görelim tevbemizin. Ey seslenenin sesine kulak veren Allah'ım. Ey dua edenin duasına cevap veren Allah'ım. Bu mümin kullarının duasına

0: djembe.
1: Yahudiye mahkum ettiler bizi. Hep aynı zihniyet, hep aynı yazı. İslam'ı hor görür cahilim piri. Haydi, haydi Müslüman genç, yolum yakındır. Haydi, haydi Müslüman bacım.

0: radyoya de ava hayati heye.
1: Carna uni buan rel civati merdu mirfasa runen u kaberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna uni kol meydana cenge bibinin dengi topu tübinga sahbikin. Canan serpişte haspa buan rebi bezin. U carnaji Carnacı une bibinin ku şeru pilinci paş ve bu kayinti u kalleşi ekamazın çava dikevin ardi. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u gudeng beci kore becin
2: Helal ama kulun sümeyim diyarı şemal ve dizgedim bafeşe gidin o diyarı şemal ve dizgedim dilemin ütere bafeşe ve
0: Dengi kudharıken

eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum, böylesini şerefli bir konu evimizin en güzel odasına çağıracağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hazzı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken gördüğünüzde onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazete ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu? Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını bilerken gün içinde eline verdiğimiz bir sürü yalan ve hareketin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların en son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine raflardan yıllardır boynu bükük bekleyen kitaplardan mı serpiştireceğiz ortalığı? Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda hangisini kaldırayım, neyi öpeyim, nasıl gizleyeyim diye koşuşturacak mıyız evimizin içinde bin bir telaşla? Merak ediyorum, eğer peygamber birkaç gününü bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekanı onunla? Tanıştırmaktan onu yutlayacak mıyız en yakın arkadaşlarımızda? Şöyle diyeyim, ya da o gelince birkaç gün değişmeli mi hayatımız ve planlarımız? Şimdi söyleyeyim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister misiniz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırsınız ziyareti bitip çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse...

0: Dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

Gözünü aç, etrafına baksana. Bu zillete bir çare arasana. Derman olup yaraları sarsana. Bıçak kemiğe dayandı kardeşim.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: güzel ve hoş söz sadakadır.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
2: Cemre FM, tam 98.

Artık sussun sebat, susmaktır kabahat. Yandı yüreğimiz, zalime yok rahat. Öfkem çıkkınından, sıyrıl sen sabrından. Allah'ın izniyle zalime yoktur rahat.

0: Tam 98. Cemre FM.
1: Gençlerimizin durumuna bakın. Gençlerimizin gelecekten çok fazla bir beklentisi yok. Öyle mi? Çok tehlikeli. Anne ve babalarını 10 dakika dinlemeye tenezzül etmeyen, ancak müdahale edilmediği zaman bilgisayarın, internetin önünden 10 saat boyunca kalkmayan gençlik var. Bingöl'de de böyle, Yozgat'ta da böyle, İstanbul'da da böyle. Küresel Deccal, yeryüzünün şeytanı 10 bin, 12 bin kilometre öte taraftan bir bilgisayar tıklamasıyla gençlerimize nasıl giyinmeleri gerektiğini talimat olarak veriyor. Nasıl beslenmeleri gerektiğini talimat olarak veriyor. Bunun sebebini biliyoruz. Biliyoruz, gençliğimiz gidiyor ateşin içerisine. Onun için diyoruz, basit şeylere takılmıyoruz. Şu binada evladımız var, yangın çıkmış. Yetişiyoruz, evlatlarımızı kurtarmanın derdindeyiz. Şeytanlar gençlerimizin elinden tutup onları Deccal'in sahte cennetine sürüklemeden önce onların elinden tutmak istiyoruz. Hem dünya hem de ahiret saadetiyle onlara gelecek vaat etmeye çalışıyoruz. Yolda yürürken, evlatlarımızı bu yangından kurtarmaya çalışırken ayağımıza taşlar takı diyor. Ehemmiyeti yok. Takılmıyoruz. Hedefimiz evlatlarımızı, bu nesillerimizi bu ahlaksızlık yangınından, bu maneviyatsızlık yangınından, şeytanın, Deccal'in onları sürüklemeye çalıştığı çukurdan kurtarmaktır. Bu aziz bir davadır.